Sanma ki bitiyoruz, sanma ki tükenecek. Tarifsiz bu sevda bir elebet sürecek.

yıldan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte.

0: Mabel Matiz.
1: Mabel Matiz.
0: İlk albüm 2011. 5 albüm, onlarca single ve düet. Türkiye'de en çok dinlenen isimlerden biri.
1: Alem Efendi.
0: Şimdi.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen...

0: pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Hürmüz'de ABD ordusuna ait Apache helikopterin düşmesinin ardından Washington Tahran hattında gerilim yükseldi. Amerikan ordusu İran'a orantılı bir şekilde misilleme düzenlendiğini açıkladı. İran'dan cevap gecikmedi. Devrim Muhafızları ordusu ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığını duyurdu. ABD tarafının saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar verileceği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise diplomasi dilini tercih ederiz ancak diğer dilleri de konuşuruz dedi. CHP'de grup toplantısı krizi dün çözüldü. Özgür Özel mecliste kürsüye çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde konuştu. Kurultayı toplayacağım diyen Kılıçdaroğlu, CHP kısır tartışmaların dışına çıkmak zorunda. Partiyi kirlilikten arındıracağım dedi. Özgür Özel ise hakkını helal etmediğini belirterek kurultay için 26 Temmuz'u geçirmeyin dedi. 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla 72 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında 1 yıllık 8 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin görülen davada mütalaa açıklandı. Savcılık 16 yaşındaki sanık için 21 yıl 7 ay hapis cezası istedi. 21 yıla ek olarak cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep edildi. 10 yıl önce evinin önünde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelinin kimliği İstanbul Kart hareketlerinden bulundu. Şüpheli cinayeti itiraf etti. İzmir'de eski eşinin gazaplı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayfer Karakayışlı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı olayda ağır yaralanan 13 yaşındaki kızının ise tedavisi sürüyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.

sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Tatilse Setur.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: 1 2 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
6: Mutlu yıllar, mutlu akü. Size de mutlu yollar. Erol Evi.

0: tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Doğada ne varsa Sevrana da.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: kupalar sana helal. Al gel de buralar bayram olsun diyor sanatçı eserinde. Duan yetire geçsin inşallah.
1: Abi.
0: Kıymetli dinleyiciler, Alem FM'de şov başlar. Saat 7'yi 10 dakika geçiyor. Ulan 10 dakika geçmiş, daha yeni mi başlıyorsunuz dediğinizi duyar gibiyiz. Haklısınız. Çok haklısınız efendim. Hocamız biraz geç kaldı, kusura bakmayın. Ben bu adamın bu geç kalmalarından yıldım, usandım gerçekten. Son hazırlıklarını yapıyor. Dün İtalya'daydı, bir parent söyleşideydi. Geç kalmasını bugün birazcık anlayışla karşılayabiliriz. Hocam günaydınlar, nasılsınız efendim?
1: Günaydın Fatih Bey. Çok güzel. İyisiniz, nasılsınız inşallah? İyisiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Harika.
0: Bugün aynı zamanda bir konuğumuz var. Sevgili hocamızın oğlu Doruk da burada. Doruk Bezgin burada. Keyfimiz gerçekten yerinde. Özellikle Doruk'un annesi Nilay Hanım'ın keyfi daha yerinde. Çünkü burada yok. Doruk bizimle beraber. Takribi kaç saat bizimle beraber kalacak?
1: Çok
0: Doruk
1: kalmayacak
0: Bey.
1: Sevgili Yıldırım. Çok kalamayacak. Çok üzüntülü bir haber.
0: Kaça kadar burada?
1: Yani maksimum 12-50-55 arası.
0: Nasıl yani?
1: Evet. O yüzden getirdim zaten, az kalacak diye. Çok kalsa getirmem biliyorsun.
0: Geride gidiyor mu?
1: Gidecek.
0: Nereye gidiyor ya?
1: Doktor kontrolü var diye sevgili Yıldırım. Bırakacak kimse bulamadı. Kapıcıya sordum, apartman görevlisine sordum.
0: Yok, almadılar.
1: Ama üst komşuya sordum.
0: Üzü kalmıyoruz abi.
1: Üst komşuya sordum, biz bıraktık bu işleri dediler. Maalesef ben
0: sağlık
1: getirdim. Ben getirdim.
0: Sağlık olsun.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Birazcık üzüldüm. Ya bizim adımıza üzüldüm. Ama Doruk adına sevindim. İnşallah bugün tedavi.
1: İnşallah.
0: Sayın hocamızın bir oğlu var. 1000 oğula bedel. Sevgili Doruk Bezgin içeride efendim. 7-12 dakika geçiyor. İstanbul'da muazzam güzel bir hava var. Yani hatta o kadar güzel ki, güneş de o kadar güzel vuruyor ki, Instagram'a hikaye attım. Yani bu halimi.
1: Vallahi
0: sakalsız
1: mi?
0: Halimi attım.
1: Nereden, düşün. Asansör mü?
0: Yok, normal yürürken.
1: Normal yürürken.
0: Ya güneş öyle bir güzel vuruyor ki dedim ki, yani şu güneş tam yaz güneşi. Şunu dedim. Hikayeyle taçlandırmayayım mı? Çok da güzel.
1: Yakışır. Güneş sana önün yüzünden vuruyor dedi.
0: Bana güneş hep arkamdan vurmuş. Gölgem önde. Son bestem Gökhan'la beraber yaptık.
1: Bravo.
0: Instagram Fatih Yıldırım com.tr'den sabah güneşinin yüzme vurduğu o nadide videoyu görmek isterseniz.
1: Yepyeni bir video. Bakalım sevgili Yıldırım.
0: Bak bakalım, bir yorumlamanı istiyorum son videomu. Instagram hikaye bölümünde.
1: Hikayede hep çıktı en üstte.
0: Yorumlamanızı
1: bakalım,
0: isterim.
1: İlerleyelim.
0: Evet bir lütfen. Evet işte o. Bak. Tam o.
1: Alem FM'de şimdi kafa açan uzman konuşmalı galiba.
0: Konuşmalı yani, ama konulu. Çok kısa.
1: Tamam.
0: Daha çok ışığın açısı, sabah güneşi, duruş, kamera açısı, onları yorumlamalı.
1: Tamam, ben yapmış, parlaklığını da ortaya çıkarmış sevgili Yıldırım.
0: Ay yüzlü gibi diyebilir miyiz? Ay parçası.
1: Birazcık da gıdık çıkmış alttan çektiğin için.
0: Birazcık gıda var. Sena ile yaklaşık 2 yıldır çalışıyorum ve artık benim de gıdım.
1: Öyle mi oluyor? Bulaşıcı mı bu?
0: Ama Sena dedi ya, ben gıdılı bir insanım. Senacığım demedin mi ben gıdılı?
2: Evet, ben gıdılıyım.
0: Gıdı bulaşan bir şey midir?
1: Geçiyor o zaman. Bana geçmesi lazım. Yan yana oturan benim cam şeyinde.
0: Sena bana, ben sana gıdımı geçiriyorum. Öyle gıdı hemen aynı anda 2 kişiye geçmez.
1: Tamam, zaten
0: kişiden kişiye geçer.
1: Anlaşıldı.
0: Gıdı öyle bir şeydir.
1: Biraz uzatarak geçiyor.
0: Tabii.
1: Uzatarak geçiyor. Yanındakine değil de bir uzağındakine.
0: Bir uzağındakine geçer. Öyle bir gıdıdır.
1: Gıdı. Gıdını yerim.
0: Bitti mi yorumlaman bu mu?
1: Bitti, bu kadar. Güzel bir çekim olmuş.
0: Olur mu oradan
1: güneşi
0: bir sürü...
1: Güneşi falan iyi yakalamışsın.
0: Siz oradan bir sürü hikaye çıkarırdınız ya.
1: Yok yani bir de belden yukarısını çekmişsin.
0: Siz de diyorsun boy mu lazım?
1: Ya bana boydan lazım. Biliyorsun.
0: Sağ ol, çok teşekkür ederim.
1: Anlaşılmıyor çünkü.
0: Yine de en azından yorumladınız. Bir nebze de olsun yorumladınız.
1: En azından.
0: İyi.
1: Hayırlı olsun. Böyle hikayelerini bekliyorum.
0: Sağ ol.
1: Böyle açılış oldu.
0: Ama iyi ışık buldun mu şey yaparım
1: artık
0: hocam.
1: Artık bu saatten sonra hep iyi ışık gelir.
0: Sizin
1: sabah güneşi.
0: Sizin bir dönem evden böyle hikayeleriniz vardı. Evden hikaye atıyordunuz.
1: Ben mi?
0: Bıraktınız o işi ya.
1: Bıraktım, pandemi zamanlarıydı. Ya çok eskiydi.
0: Doğru, pandemi zamanları.
1: O zaman böyle 3-5 tane arka arkaya hikaye atıyordum.
0: Evet.
1: Şimdi bıraktım işleri sevgili.
0: Siz bir de fotojeniksiniz ya, insan istiyor yani, sizi daha çok görmek istiyoruz.
1: Ben mi fotojeniyim?
0: Vallahi bence fotojeniksiniz.
1: Allah Allah. Bana da hiç kendim öyle gelmiyor, biliyor musun?
0: Siz fotoğraflarda iyi çıkıyorsunuz.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Çok ciddi söylüyorum.
1: Normalde.
0: Sen katılıyor musun?
2: Evet, videolarda kesinlikle. Da yakışıklı çıkıyor.
1: Allah Allah.
0: Ben mesela fotoğraflarda iyi çıkmam.
1: İnsan demek ki kendini beğenmiyor. Bana da sen normal geliyorsun.
0: Yok, ben ben MR'da iyi çıkarım. EKG'de iyi çıkarım.
1: Röntgende
0: iyi çıkarım ama fotoğrafta
1: çıkmıyor.
0: Ya, çıkmıyor. Ben de böyle bir insanım.
1: X-ray lazım sana. X-ray, X-ray tarzı, o tarz, X ışını lazım.
0: Yani siyah beyaz işlerde iyiyim.
1: Siyah beyaz işler bakalım başka ne olur.
0: Tamamında değil tabii de.
1: Hepsinde değil mi?
0: Evet, hepsinde değil.
1: Kısmen. Tamam.
0: Kısmen. Peki, o zaman ne yapalım?
1: Sabah güneşi kime vurur diye bir şey sordunuz mu?
0: Sabah güneşi.
1: Çünkü söylemişler birkaç.
0: Güneşin karşısına alana vurur. Kime vuracak?
1: Değil mi yani?
0: Kime vuracak?
1: Yok efendim? İşte ona vurur yok.
0: Ya. Yalan.
1: Yalan değil mi? Yalan şey yok. Akşam güneşi yani. Güzel. Evet. Sabah güneşi.

0: Evet, hava durumuna girmiyoruz çünkü ülke geneliye hava daş gibi.
1: Hafta sonu diyorlar yağmur geliyor falan diyorlar.
0: 10 derece düşeceğini söylüyorlar.
1: Ya düştü, sanmıyorum 10 derece falan düşeceğini.
0: Öyle diyorlar.
1: Yani yalan, yalan.
0: Ya bir şeyden de memnun olmak
1: yalan.
0: Bir şeyi de kabul et ya.
1: Yaza girmişiz Haziran'a 10 derece nasıl düşecek diye. Düşse,
0: öyle diyorlar.
1: Düşse var ya 3.
0: 3 derece düşer.
1: Düşse düşse 3.
0: Hafta sonu üşüyecekmişiz.
1: 3.
0: Pazar günü Alem FM'de ekiple beraber milli takımın maçını izleyeceğiz. Kampanyamız şu. Kampanya değil ya, bu ne diyor? Duyurumuz, duyurumuz.
1: Duyuru.
0: Televizyonda milli takım açık olsun. Radyoda Alem FM.
1: Oradan seyredin, buradan duyun.
0: Buradan duyun, evet. Bir şey kalmadı şunun şurasında. Ne kaldı?
1: Ne kaldı? Bugün çarşamba, perşembe, cuma. 4 gün.
0: 4 gün.
1: 4 gün.
0: Uyandık be.
1: Uyandık.

0: Sayın hocam, hava sıcaklarının 10 derece düşmeyeceğini bilimsel olarak açıklayabilir mi diyor.
1: Sevgili Yıldırım, her şeyi bilimle açıklayamayız. Baktığımız zaman bilime bazı yerlerde illaki sarılacağız. İllaki, ama şimdi burada bilimle bir aramızda herhangi bir sürtüşme olmasına ya da bir bilgi
0: uzatma oğlum, açıklayabilir misin?
1: Yok.
0: Tamam, bunu söylemeyi uzatıyorsun ya. Seninki birazcık ne bileyim. Bilim değil de ne bileyim.
1: Gerek de yok zaten her şeyi bilimle açıklamaya.
0: Eyvallah.
1: Gerek de, niye yoruyoruz bilimi ya?
0: Zaten sen uzatınca anlıyorum ki bu bilmiyor, uydurmaya çalışıyor şu anda. Doğru muyum?
1: Hayır, bilimsel temelleri oturtmaya çalışıyorum.
0: Oturtamadın bilimsel
1: temeli. Ankara'da yağmur varmış.
0: Allah Allah. İnanmıyorum yazmış. Asla yok.
1: Dinleyicimiz yazmış.
0: İnanmıyorum.
1: Baktım ben de meteorolojiye, yağmur gösteriyor gerçekten Ankara'da.
0: Sevgili Ankaralılar, yağmur var mı?
1: Bir de 15 derece Ankara.
0: Ya asla inanmıyorum.
1: Vallahi öyle ya. İnanılmaz ya.
0: Sena'cığım nasılsın canım?
2: İyiyim abicim, teşekkür ederim.
0: Çok sessizsin bu aralar. Son 2 aydır. Sana bir sessizlik geldi.
2: Yok.
0: Daha böyle o, ne derler, ağır başlı.
1: Bir hal.
0: Hal bir geldi. Bir hal geldi. Böyle muhatap olmama halleri. Ben artık...
1: Çıkar mı bunun altından bir şey?
0: Çıkar, ben sana söylüyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Bunun altından çıkacak olan şeyi söyleyeyim.
1: Nedir?
0: Radyoyu bırakıyorum, zayıfladım, televizyona geçiyorum.
1: Artık ekran yüzü.
0: Ekran yüzü oluyorum.
1: Ekran yüzü. Sabahları o saatte olmuyorum. Erken çıkamam, yüzüm, cildim yorgunlaşıyor.
0: Bir ağır başlılık geldi. Yani bir şey var. Çok abi muhatap şey olmama.
2: Ama yağ yakıyorum ya, enerji tabii yağda.
0: O zaman dönüşte sana Hande Yener'den ya çalalım mı?
1: Çalalım, birazcık gelsin.
0: Yağ
1: enerji
0: yakanlar
1: gelsin. Yağ yakanlar
0: gelsin. Enerji gelsin. Ankara'dan Atakan ben diyor. Gök derindi diyor Ankara'da diyor. Öyle bir yağış diyor. İnanılmaz bir yağış diyor.
1: Sabaha kadar düğün gibi başladı diyor. Hala devam ediyor. Dünden beri devam ediyor.
0: Bu arada yağış demişken bunun altını çizelim. Türkçemizi doğru kullanmak adına. Arkadaşlar, Türkçe'de yağış diye bir söylem yok.
1: Yağışlı.
0: Yazarken doğru yağış. Yazarken yağış. Ama konuşurken ne dedik?
1: Yağış dedik.
0: Yumuşak G'nin önündeki harf bir çekim uzar. 2A.
1: Bu şey kağıt gibi değil mi
0: sevgili? Yani kağıt gibi. Yani onda da kağıt diyoruz.
1: Evet.
0: Kağıt, yağış.
1: Bunları öğrenelim, bunları bilelim.
0: Ya bizim dilimiz ya. Ona biz sahip çıkmasa kim sahip çıkacak?
1: Biz çıkacağız. Kayseri günaydın.
0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir sabah sporu ama çok kısa, uzun değil. Hemen katılın lütfen kendinize gelmeniz için. Çok iyi. Oturduğunuz yerden, bakın çok hareket etmenize gerek yok.
1: Çok fazla bir şey istemiyoruz.
0: Evet, çok oturduğunuz yerden hareket edeceksiniz. Çok basit, hazırsanız buyurun hocam, başlayalım.
1: Evet sevgili Yıldırım, müziğimiz var mı? Geldi. Hop. Şimdi elleri. İki eli birden. Kaldır havaya.
0: Havaya kaldır.
1: Kaldır havaya.
0: Kaldırdı.
1: Kaldır. Yukarıdan elmaları gerileyerek ama. Gerileyerek.

0: belimizi sağdan sola doğru oturduğumuz yerde hafifler. Çevir. Yer. Çevir. Çevir belde. Çevir. Sağdan sola.
1: Selam'cığım güzel çevir. Çevir yavrum.
0: Çevir.
1: Çevir. Harika. Oh.
0: Şimdi tam tersi soldan sağa.
1: Sola çevir.
0: Şöyle. Şöyle. Çok güzel. Direksiyonu bırakmıyoruz trafikte olanlar. Sadece belimizi oynatıyoruz.
1: Oğlum direksiyonu bırakmana belimi nasıl tutayım?
0: Tutma, oynat.
1: Sadece benim oynatıyorum. Şu, bak, oturduğum yerden böyle mi yapıyorum?
0: Şu, bak şu. Arabanın içinde şu.
1: Öyle olur mu?
0: İleri geri, arabanın içinde yapıyoruz şimdi. İleri geri, arabanın içinde ileri geri.
1: Şöyle mi?
0: Şu.
1: Direksiyonu tutma.
0: Bırak. Direksiyonu bırakma, sakın bırakma. Direksiyonu tut.
1: Ama araba kullanmayanlar elini beline koysun.
0: Araba kullanmayanlar evet. Yan evet. Taraftaki de co-pilotlar elini beline koyarak devam ediyor.
1: Tamam ne yapıyoruz?
0: Ya böyle
1: belimizi
0: şu.
1: Şöyle
0: İleri
1: mi?
0: Geri. Ya sağa sol yaptık, şöyle, sol sağa yaptık, ileri geri yapıyoruz. Ya, çok güzel. Nasıl görüntü biraz çirkin olabilir evet.
1: Tamam yeter yaptırma sporu ya. Yaptırma
0: İyi
1: istemiyorum.
0: İyi gidiyordu.
1: Yok istemiyorum. Tamam.
0: Tamam açılıyorduk ya.
1: Yok açılma sen.
0: Adelelerimizi
1: sen açılma. Gerçekten sen açılma.
0: Çok özür dilerim.
1: Direksiyonu bırakmadan böyle olur mu öyle?
0: Abi ne yapsın direksiyonu bıraksa çarpsın mı?
1: Hayır da tamam peki.
2: Sevda çenen tutulsun.
1: Ya dur bir kobra sen de Allah aşkına. Araya gidiyoruz sonra devam.
0: Tamam.
1: Ne çalayım dönüşte?
0: Handener çalacaksın ya. Ya bari güzel. Onu çalacaktın ya. Onu çalıştı. Ya sen en komik. Nasıldı o ya?
1: Tamam dur bulacağım. Bekle.
0: Aa ben de senin gelirim yar.
1: Uydurma öyle bir şey demiyor. Ya ben en güzel.
0: Ya sen en güzel. Ya.
1: Yok bende yok bende de yok.
0: Yok.
1: Bende de yok.
0: Şu an gelmedi biliyor musun?
1: Tamam dönüşte çalarız.
0: Tamam öğrenelim.
1: Sevgili dinleyiciler dönüşte Hande Yener'den ya isimli eseri dinleyeceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun.
8: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için...

0: bir. 1, 2, 3 Migros yemek. 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Smokin bizim işimiz.

0: bulacaksın.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros'ta.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman.

0: Şimdi eski mesajlar bizde duruyor ya, silinmiyor tabii onlar, gitmiyor yani.
1: Evet.
0: Eski mesajını gördüm. Avusturya'dan Hüseyin'in mesajını 13 Mayıs'ta atmış.
1: Bir ay önce neredeyse.
0: Bir ay önce okuduk. Bir ay sonra okuduk. Günaydın babalar. Hafta sonu uzun bir aradan sonra amcamı gördüm. Aklıma hocamızın oy emeceğim deyişi geldi.
1: Yaptınız mı?
0: Kendi kendime güldüm. Hocam bir oy emeceğim der mi demiş efendim.
1: Oy emeceğim o.
0: Aklıma geldi diyor. Güldüm diyor. Böylelikle bir ay sonra da olsa dinleyicimizin mesajını
1: okumuş olduk.
0: Kamil Enur, yoldayız işe gidiyoruz. 6'da uyanıp sizi bekliyorum. Emine Hanım yazmış efendim.
1: Günaydın Emine Hanım.
0: Yola bile çıktımcılar var. Ondan sonra şimdi Ankara'ya doğru yoldayız demiş efendim.
1: Yoldurlar.
0: Trabzon'dan Ankara'ya giden bir Hakan var. Herkescikler işinde gücünde.
1: Evet, bugün sevgili Yıldırım bir de çok önemli bir gün. Ben bugün çok heyecanlıyım.
0: Ne oldu ya?
1: Bugün gökyüzünde inanılmaz bir kavuşma var.
0: Ne kavuşması var?
1: Bugün Jüpiter ve Venüs yan yana geliyor.
0: Tamam peki.
1: Bugün acayip sevgili
0: Yani
1: Yıldırım.
0: Ne oluyor? Gelince ne oluyor ki?
1: Bugün...

0: olumlu kavuşmalardan bahsedebiliriz. Yani bunları mesela şans sevgili dedim, aşk, bereket, umut dolu yeni başlangıçları temsil eder Jüpiter ve Venüs'ün gökyüzünde yan yana geliyor ve buluşuyor olması. Bu çok önemli sevgili yıldırım. Evet. Bak yani herkese
1: kardeşim,
0: başka şeyler
1: kardeşim benim cebime getiriyor. Para girecek mi? Ben ona bakarım. Benim cebime para girecek mi?
0: Ben övme kardeşim, bana para ver.
2: Beni methetme kardeşim, bana para ver.
1: Ne oluyor bu gezegenler yan yana gelince?
0: İşte sevgili yıldırım,
1: hiç bu kavuşma. Hiçbir şey yok. Bizim Işıl.
0: Evet.
1: Durup durup geliyor diyor ki yengeçler 6 ay çok iyi diyor, müthiş olacak. Hiç şey yok. Sıkıyor.
0: Ya, bak bir şey diyeceğim. Şimdi iyi, şu an iyi değil misin?
1: Ya Allah'a şükür.
0: Tamam işte bak, o da bir şey. Ya, iyisin diyor. Tamam da
1: öyle bir,
0: iyisin
1: kardeşim, öyle bir anlatıyor ki kardeşim.
0: Öyle bir anlatıyor ki. Öyle bir anlatıyor ki Ali Koç olacaksın.
1: Ola kardeşim.
0: Yani vuracağım. Vuracağım. Voleyi vuracaksın gibi.
1: Zannediyorum ama hiç öyle,
0: öyle
1: bir şey
0: değil. Yani şans, bereket ve umut gelebilir diyor burada sevgili Yıldırım. Birazcık da biz de elimizden geleni yapacağız. Şansımız geldiği zaman anlayacağız onun şans olduğunu.
1: Sadece gezegenleri bırakmayacağız. Biz de elimizden geleni.
0: Bir şeyin şans olduğunu çözmemiz lazım.
1: Bir susar mısınız? Doruk'un sesini duyamıyorum. Doruk şu an burada yok. İçeride o kendisi.
0: İçeride oturuyor.
1: Hababam sınıfı izliyor efendim. Böyle bir zevki var çocuğumuzun.
0: Hababam sınıfı kim şu an nerede ne yapıyor? Öyle bir video seyrediyor şu an.
1: Bayılıyor bu şey Türk sinemasına.
0: Bayılıyor.
1: Onları izliyor.
0: Sever.
1: Evet. Şimdi dur bakayım. Van'dan çok selamlar. Dur bakayım. Abi bizim 2018'de attığımız mesajlar duruyor mu? O zamanlar tıbbı yeni kazanmıştım. Şimdi doktor oldum. 8 yılda tek kötü huyum var, o da siz. Özgür yazmış.
0: Özgür,
1: çok
0: günaydın.
1: Seviyorum sizleri diyor. Van'dan geriydin. Çok selamlar.
0: Günaydın Özgür.
1: Ay çok tatlıdır. Arayayım mı bir Özgür'ü?
0: Ara bakayım ya.
1: Ay.
0: Ara, 8 yıl önce mesaj atmış, şimdi tıp hekimi olmuş. Ha, bitirmiş
1: sizi
0: okulu.
1: Sizi dinliyordum diyor o zamanlar diyor. Okul bitmiş, bir de doktor.
0: Ağlayacağım. İnanılmaz ya. Ya insan
3: çok... Aradığınız kişi şu anda meşgul.
0: Ameliyatta galiba.
1: Ameliyata girdi. Ya Özgür be, bir sesini duyacaktık.
0: Yapma ya. Özgür be.
1: Doktor.
0: Sabah bu saatte ne işin olabilir Özgür
1: Allah
0: ya?
1: Allah aşkına ya. Hasta mı var? Hasta
0: ne
1: mı var?
0: 7.30'da hasta yok yani.
1: Bu
0: öyle
1: ne bu
0: şey
1: havalar bu doktor olunca ya?
0: Ne oldu ya size?
1: Nedir bu ya?
0: Ne oldu size ya? Hani en kötü alışkanlığınız hani bizdik ya? Ne bu havalar? Ne bu havalar ya?
1: Yaptığı gerçekten hoş değil yani. Bu...
0: Bak hekimsiniz dedik, laf etmedik. Başımızın üzerinde koyduk.
1: Allah aşkına
0: bizi
1: ya.
0: Bizi biz çıkardık, indirmeyi de biliriz.
1: Abi sen mi dinliyor, bir daha ara diyor.
0: Heh. Pardon, özür dilerim kardeşim.
1: Arıyorum o zaman.
0: Ara bakalım.
1: Siz miydiniz demiş.
0: Belli ki kaçtığı biri de var. Bunu da konuşalım sevgili Yıldırım. Açmıyorsa.
1: Şey alacaklılar mı var?
0: Var kesin kesin.
1: Arıyorum o zaman. Bakalım. Özgür arıyorum
0: bakalım,
1: şu anda.
0: Bankamı zannetti bakalım.
1: Muhtemelen.
4: Alo.
1: Alo.
0: Alo Özgür.
4: Alo abi.
1: Alo.
4: Abi nasılsın?
1: Özgür'üm.
0: Özgür'üm ne yapıyorsun ya?
4: Ya abi sizi dinleyip. Bağımlı olduk, ne yapalım?
1: Ya
4: çok mutluyum her sabah sesinizi duyunca.
1: Asıl biz mutlu olduk. Bizle beraber okul okumuşsun, bitirmişsin, doktor olmuşsun, dinlemeye
4: öyle
1: devam.
4: Abi.
1: İletişimde
4: dershane
1: kurmuşsun.
4: Dershane günlerinde akşam 5-6 gibi dinliyordum.
1: Eyvallah.
4: Şimdi de nöbete gidiyorum, ondan açamadım.
0: Neredesin şimdi? Hastane vallahi olarak neredesin?
1: 100. yıl üniversitesi.
4: 100. yıl üniversitesindeyim.
0: Ha, 100. yıl üniversitesindesin. Çok güzel. Çok güzel.
1: Hocam değilim ya. Özgür demeyelim ama karizması var artık.
0: Hocam değil.
1: Hocam. Tabii.
0: Hocam neyiz şimdi? Şeyimiz nedir? Başımızda ne var? İsmimizin başında ne var? Pratisyen hekimliği var? Doktor mu var?
4: Pratisyenim şu an.
0: Ha, pratisyen hekimsiniz. Tamam, güzel. Evet. İlerleyeceğiz mi sevgili arkadaşım Özgürcüm?
1: İnşallah. Hocam diyeceksin. Hocam.
4: Eğer sus sonuçlarda güzel gelirse evet. Ağustos'unu bir göz düşünüyorum ama o beni düşünüyor mu bilmiyorum.
0: Düşünür. Sen düşünüyorsan.
1: Bana o enerjiyi verdin. Sen bak, sonuna kadar gidersin.
0: Bak,
1: ben sana
0: bugün
1: söyleyeyim.
0: Daha çok düşün. Jüpiter'le Venüs kavuşuyor. Dikkat et.
1: Bugün o gün.
0: Bugün o gün.
4: Olur abi, mutlaka. Jüpiter'le Venüs'e selam bu arada.
1: Selam olsun dinliyorsa. Dinliyorsa bunu. Özgür
4: çok
1: tam bizim
4: çok
1: tam bizim dinleyici olmuş, ben sana söyleyeyim.
0: Güzel, o kadar yıllardır seyrediyor, dinliyor sevgili Yıldırım ya.
1: Artık tamam. Şey yapışmış.
0: Bizden olmuş.
1: Özgürcüğüm bir tişört bir de stickerlar göndermek istiyoruz kabul ederseniz.
4: Tabii ki abi, çok seve seve.
1: Eyvallah.
4: Hastanede giyip gezerim.
0: Teşekkür ederiz ya.
1: Ameliyat onunla gir Allah aşkına. İleride inşallah.
4: Olur abi.
1: Eyvallah. Van'a selam çakıyoruz Özgür hocamıza ve Van 100. yıl üniversitesi hastanesine, değil mi?
0: Tüm çalışanlarına.
1: Evet, tüm çalışanlarına.
0: Selam. Eyvallah. Olsun.
1: Baba görüşürüz.
0: Aynen hocam. İyi nöbetler.

0: Sen niye elini öyle yaptın, bana böyle böyle yaptın?
1: Sen var ya, çok acayip bir insansın.
0: Ne oldu?
1: Çok acayip kaliteli düşünebilen, ileriyi düşünebilen bir insansın. Bak, normal biri arasa, yazsa arama. Doktor ya arayan. Mesaj atan doktor ya.
0: Oğlum ne
1: arayan? Yarın öbür gün Van'da düşerim, ayağımı sakatlarım. Özgür'ü bulurum.
0: Ya
1: bak
0: güzel.
1: Hep ileriye dönük geleceğe yatırım. Adam ya.
0: Adam sen.
1: Bak hekim, hakim buluyor, arıyor. Avukat arıyor, yayına alıyor. Doktor yayına alıyor. Öğretmen yayına alıyor. Yarın çocuğu olursa okulda okuturma. Neler neler ya.
0: Puh. Nankör köpek. Ben daha önce canlı yayında kimleri aradım Sena'cığım, anlat.
2: Doğru, evet abi.
1: Avukat.
0: Temizlik işçisi bir kardeşimizi
1: avukat,
0: aramadık mı yayında, canlı yayında?
1: Emniyet müdürü.
0: Aramadın mı?
1: Araya bir tane.
0: Nankör köpek. Puh sana be.
1: Ben kötü bir şey demedim.
0: Gelecek... Sana, dinleyiciye değil, sana doğru.
1: Sana doğru, sana, sana doğru. Doğru, sana gelsin. Kötü bir şey demedim, geleceği görüyorsunuz.
0: Ya bırak Allah aşkına.
1: Yatırım anlamında.
0: Bırak Allah aşkına sen.
1: Yatırım. Bir verip üç alacaksınız ya.
0: İnşallah, inşallah. Ben Selahattin'imi gördüm az önce.
1: Ne diyorsun? Ben görmedim.
0: Vallahi bir...
1: Allah Allah, bu saatte.
0: Bu saatte hayır
1: olsun. Nedir, hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
0: Merve'yle kavga.
1: Aa, evden
0: hayırlı
1: mi atıldı?
0: Olsun. Hayırlı olsun.
1: Evden mi atıldı acaba ya?
0: Bir baksana bir Sena'cığım. Seni yanlış mı gördüm acaba ya?
1: Geldiyse anlatsın bize gerçekleri. Ne oluyor, ne bitiyor? Ses, radyoda bir şey mi var? Şey, problem mi oldu?
0: Bir
1: bak,
0: şey oldu herhalde.
1: Bir boşa mı konuşuyor? Yayın mı yok acaba?
0: Selahattin bu saatte gelmez.
1: Aa, normalde. Geldi.
0: Selahattin normalde 12 gibi gelir.
1: Saç.
0: 3'te çıkar.
1: Kesin yenge evden kovdu.
0: Kesin kavga var.
1: Kesin bir mevzu
0: Selahattin
1: var.
0: Kulaklığı takalım. Kulaklığı
1: mevzu. Saçı teknik, görüyor musun? Saçı daha taramamış.
0: Teknik müdürümüz bu. E hayırdır, saçı da taramamış bu.
3: Jüpiter'le
0: ve ya bırak bu işi.
1: Ben de şirketimle
0: kavuştum. Ne oldu, kavga mı ettiniz?
3: Yo abi, teşekkür ederim. Bana bir bilet ayarladın ya.
0: Ne bileti ya?
3: Bu akşam konser için.
0: Ha evet, Teoman konseri.
1: Ayarladın mı?
0: Ayarladım.
3: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Oğlum istemedin ki sana da. Öyle ettirip ettirip bakma ona.
1: Vay be.
3: Ne oldu be, ortalık karıştı ya.
1: Ne oluyor?
0: Yavrum istedin mi?
1: Bilet alışverişi mi yapılıyor radyoda?
0: Hayır ya.
3: Demek bana oynayacaktınız ha.
1: Geldin ifak tohumlarına.
0: Konserle bunun ne alakası var ya?
1: Sabah geliyorsun.
0: Konser
3: i̇şte
0: şimdi mi?
3: Çocuğa bakabilmek için Özgür Asaf'a.
0: Hı.
3: Kimse yok yani, bir Merve bir ben.
0: Erken gireyim. Her şirket erken gireyim, erken çıkayım.
3: Hani hocamın çocuğu kapıcıya bırakamadığı gibi bir. Ben de yönetimle konuştum, böyle bir şey yokmuş.
1: Yönetime bırakamıyoruz dedim.
0: E bir dakika, ben sana sürekli konser bileti ayarlayayım.
3: Ayarlama abi.
0: Senin bu saatte görmekten
3: kalmadı. Çok teşekkür ediyorum. Çok incesin ama yapma böyle şeyler bana.
0: Teoman konserine gidiyor yenge.
1: Vay be, nerede konser?
0: Şeyde
1: açık havada
0: tüpraş, mı? Tüpraş'ta olması lazım.
1: Her evet, şeyde. Stadyumsal.
0: Stadyumsal.
1: Güzel şeyler. Konser olur ya. Evet. Güzel konser olur.
0: Aynen
1: çok
0: öyle.
1: Güzel. Kaç paralık bilet ayarladın önden mi?
0: Oğlum söylemez böyle şeyler.
3: Ben baktım.
1: Ne kadara denk geliyor? Kaç para?
0: Ya tamam.
1: Ya tamah etme ya ona buna ya. Selahattin.
0: Oğlum hoş mu bu tavır?
1: Git satın al ya.
0: Buradaki konu bilet mi?
1: Git satın
3: değil
1: al
3: tabii
1: ya.
3: Tabii ki. Buradaki konu benim erken gelmem.
0: Hayır, o da değil buradaki hayır, konu.
1: Buradaki konu
0: ben söylediğini ikiletmedim. Konu o.
1: Ya yaptın
3: o
1: ya.
3: O ayrı
1: ya.
3: Evet.
0: Yaparım. Yaptım. Ya bravo, ben bu suyu Selahattin için ne istese yaparım.
1: Bravo.
0: Gece 3'te beni arasın. Desin ki yolda kaldım. Selahattin için giderim.
1: Bravo.
0: Giderim.
1: İlişkileriniz çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Beni çağırsan ben işim olmaz yani. Ben 3'te
0: açamam. Sana da gelirim. Yok, sana da gelirim.
1: Yok yok. Ben bana gelirsiniz. Ben, Allah razı olsun.
0: Sen gelmezsin abi. Sen gelmezsin.
1: Bana gel, bana
0: gelme.
1: Ben zaten ilk arayacağım kişi ya sensin ya Selahattin. Selahattin lastik basıncı düşük gösteriyor. Selahattin sinyal koltukulu kaldı. Selahattin vites geçmiyor, ne yapayım? Sürekli ben bunlar için
0: arıyorum. Selahattin benzin ışığı yanıyor, ne yapayım?
1: Selahattin elektrik bandı var mı? Selahattin kalem var mı? Selahattin falçata var mı? Selahattin bana 5 metrelik kablo ayarlasın.
2: Çocuğumun oyuncağı çalışmıyor.
0: Ha, çocuğunun oyuncağı bozuldu, çalışmıyor.
1: Doruk da diyor ki en son, ya bütün her şeyi nasıl yapabiliyor?
0: Sonra radyoya geldi Doruk, bir gün dedi ki Selahattin müdür mü hepinizin dedi. Çünkü her şeyi yaptığı için.
1: Evet, hatta CEO'muza da demin konuşması oldu ya, oranın müdürü Selahattin dedi ya. Sizi tanımıyorum dedi.
0: Çünkü adı sürekli geçiyor Selahattin, her yerde geçiyor.
1: Her şeyi çözer. Peki. Dün sizin odanızda da bir yerden herhalde, şirket içinden bir yerden.
0: Ben çok konuşmuyorum
3: hocam,
0: bunları.
3: Hocam ben çıkıyorum şu anda, bir isteğiniz var mı?
0: Bunları çok konuşmuyorum. Bunları çok konuşmuyorum.
1: Çok acayip insanlarsınız.
0: Dost dinliyor, düşman dinliyor, bunlara gerek yok.
1: Anlaşıldı şimdi. Bilet karşılıklı galiba. İkili ilişkiler değil mi sizin? Bilet alırım, dolap alırım, veririm. Masa gelir, bilgisayar gider.
3: Hocam belli dönemlerde şimdi handa eskiyen eşyalar oluyor.
1: He.
3: Eskiyen handa eşyalar.
0: Binayı kastediyor. Ya dün benim bir ricam oldu Selahattin'e. Dedim ki, ya dedim benim masayı değiştirme imkanımız var mı? Selahattin cevabı geldi. Şöyle dedi. İlacı var bende. çözüyorum dedi ve çözdü.
1: 5 dakika sürüyor.
0: 5 dakikada çözdü.
1: 5 dakika sürüyor.
0: Ben de dedim ki o zaman bir konser bileti ayarlayabilirim dedim. Ayarladım.
1: Çok bu, güzel, çok güzel. Mevzu. Harika, harika. Ekranı da gördüm, ekran da getirmiş bak.
0: Aa, güzel.
1: Pazar günü maça hazırlık için.
0: Sevgili dinleyiciler, pazar günü biz burada yayında olacağız. Bu yüzden teknik olarak kendimizi hazırlıyoruz. İşte maçı izleyecek hocamız, orada bir monitör ayarlandı.
1: Evet.
0: Lig Radyo ile ortak yayın durumu için şu an çalışmalar yapılıyor. Yapılıyor. Selahattin o iş olacak değil mi?
3: Olacak gibi gözüküyor şu an.
0: Hadi inşallah.
3: İnşallah.
1: Ben çok taraftar değilim ya.
0: Neyin?
1: Yani Lig Radyo ile ortak yayının ya.
3: Ben de değilim aslında da.
1: Ben reytinglerimize büyük etki edeceğini
0: oğlum,
1: düşünüyorum.
0: Oğlum ben de değilim de Sibel Hanım dedi diye ben şey yapıyorum.
1: Ha, Sibel Hanım mı dedi? O zaman abi, en iyi radyo Lig Radyo.
3: Ben bir bakayım geliyorum abi.
0: Tamam hadi araya gidiyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi Selahattin'cim, Selahattin'cim anons eder misin reklamları?
3: Reklamlar.
0: Ya oğlum biraz albenili ol ya. Reklamlar. Yani gelirsen gel, gelmezsen gelme. Daha şey olsun yani. Vaatlerde bulun reklam dönüşü
1: için. Reklamdan sonra neler olacak bir bakalım.
0: Evet.
3: Reklam dönüşü için çok özel bir parça çalar mıyız sevgili koordinatörüm?
0: Çalalım. Tamam. Ne çalalım?
3: Bize saklı, dinleyenler de reklam dönüşü istesin.
1: Sürpriz.
0: Bak, tam yayıncı kafası sürpriz. Görüyor musun sürpriz?
1: Biz
0: ama
1: bilelim şimdi.
0: Ben sürprizi sevmiyorum. Direkt söyleyelim buradan. Ne çalalım?
1: Ver.
0: Şeyi çalalım mı
1: ver
0: be?
1: Ya.
0: Bu kudret gelir atandan, kanında destanlarla zaferler senindir Türkiye'ye. Ne diyorsun?
1: Çal. Alkış. Alkış.
0: Sağ olun çocuklar. Alkış. Sağ olun. Yapıyorum, bu sporu yapıyorum.
1: Yine yaptı ya.
0: Şarkının adı neydi?
1: Şarkının adı...
2: Tek yürek.
0: Tek yürek. Dur bakayım.
1: Mustafa Sandal.
0: Sus çocuğum. Efendim.
1: Tek yürek.
0: Yaşanmıyor. Ertuğ'un öyle bir şarkısı vardı. Neyse tam konuyu Ertuğ. Da yapayım şimdi.
1: Şu.
0: Reklamlardan sonra çalmayalım mı? Dünya babasına ne kadar kaldın şurada?
1: Çalalım, az kaldı. Heyecanı hep yukarıda tutalım.
0: Evet abi. Hep havada tutalım.
1: Hep havada,
0: evet
1: tutalım.
0: Havada.
1: Hep havada
0: tutalım. O heyecanı indirmeyelim hiç.
1: İndirmesin.
0: Hep
1: kimse
0: havada.
1: İndirmesin heyecanı.
0: Hep havada. Sevgili dinleyiciler, hep havada tutmak adına dönüşte Semih Cenk çalıyoruz. Dünya Kupası'na kadar böyle. Dimdik.
1: Sımsıkı gidiyoruz.
0: Sımsıkı gidiyoruz.

0: Şen, Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
4: Borusan Next.
6: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
8: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 4-15 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: paslarla geldik. Hadi vurdu ve gol! Harikasınız çocuklar, harikasınız. Uzatmadan bitir, kupayı al bitir.
1: Şampiyonuz bitir. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Show devam eder 7.50 ve bir konuğumuz var sevgili Doruk Bezgin. Sabah anonsunu yapmıştık. Az bir geleyim de sesimi duyurayım dedi. Dorukçum hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Diyor ki pazar da geliyorum ha diyor.
1: Evet pazar da geliyorum. İki saat yayın yapacağız şimdi.
0: Koçum uyanabilecek misin pazar günü o vakitte?
1: Gerekir şu an. Bugün uyandım. Pazar da uyandım.
0: Yani. Gerekirse uyanırız.
1: Evet tabii.
2: Bugün geldik pazar
0: peki,
2: da geliriz.
0: Peki ilk maçın yorumunu alayım. Kaç yener miyiz önce onu sorayım da.
1: Bence yenir.
0: Yeneriz. Kaç biter? Tahminin var mı?
2: Bir skor tahmini var mı?
0: Skor var mı?
2: Kaç gol atarız?
1: 3 falan.
2: 3 gol atarız.
0: 3 falan.
1: 3 tane karşılıklı 2.
2: Kaç takım? 2.
0: 3-2.
2: Oo heyecanlı olacak.
0: Hadi inşallah lan ağzından ballı.
2: Şu 3. golde son dakikalarda falan gelsin
1: evet,
2: böyle. Of.
1: Çok güzel olur. Hadi
0: kupayı alır mıyız peki Doruk Bezgin?
1: Yani belki alırız ama yani. Kesin alırız.
2: Kesin.
1: Kesin.
2: Kesin. Hadi bakalım
0: alamazsak
2: inşallah.
0: Alamazsak da yani sonuçta orada olmakta değil mi?
1: Evet yani.
2: Gurur verici. Kupasını oynamak evet. Güzel bir şey. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de
2: iyi. İyi. Güzel. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Buradan söylemek istediğin biri var mı?
0: Babana değil, evet, bize bana da. Baban her yerde görüyor oğlum. Beni gör birazcık ya.
2: Fatih'e bak, kameraya bak, Fatih'e bak.
1: Şey, buradan Fatih Koşma ve Efe'ye selam, arkadaşlarıma selam.
0: Dinliyorlar mı? Dinliyorlar mı? Dinliyorlar. Selamlar. İsimleri bizim, bir daha isimleri bir daha söyler
1: Fatih,
0: misiniz?
1: Fatih hocam var. Bir de Melih hocam dinliyor ikisi de. Bugün de dinleyecekler kesin.
2: Fatih hocam da Melih hocam. Evet. İyi tamam.
0: Selamlar bizden de selamlar. Allah kolaylık versin onlara da. Başarılar
2: İşleri
0: diliyoruz.
2: İşleri zor.
1: Tabii.
0: Sen kursa gidiyorsun tabii bir taraftan değil mi? Evet. Ne kursu?
2: Nasıl? Spor olarak.
0: Spor.
1: Evet. Basketbol.
0: Basketbola gidiyor. Bir şeye daha gidiyordun sen ya. Neydi o? Tenis miydi?
1: Yok tenis değil.
2: Tenisi bıraktı.
1: Aynen tenis.
2: Tenisi yok, bıraktı. Ben öğrendim artık dedi. Bıraktı tenisi.
1: Yok hayır. Yani gittiğimiz yere çok oyun oynatıyorlar.
2: Çok oyun oynatıyorlar.
1: Evet, çok
0: bu kadar oyuna ne gerek var?
2: Bu kadar ben oyun oynamak isterim çocuk muyum ben dedi. Bıraktı.
1: Bir kere topa vuruyorduk ya.
2: Raketle 2 dakika oynuyoruz diyor. Olmaz böyle diyor.
0: Şu anda basketbolda tarih yazdığınızı biliyorum. Evet. Sayılarınız var. İyisiniz. Videolarınızı gördüm Doruk Bey.
1: Basketbol yani futboldan fazla gol atıyoruz.
0: E tabi yani elle oynandığı için.
2: Ne kadar?
1: 16-11.
2: Yendiniz evet 16-11.
0: 16-11 güzel. Kaçını siz attınız?
1: Kaçını mı?
0: Bir iki tane attınız mı?
1: 16'sını attık ya.
0: Yok sen, siz bireysel olarak.
2: Sen kaç tane attın?
1: 15'teydik 16'yı son dakikada ben attım.
0: Güzel.
2: Son basketi.
1: Ama
2: son
1: şeyde yani. Boş atışta boşta yani.
2: Serbest atış.
1: Hani serbest atış.
0: Serbestte güzel. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki bundan sonraki sporunuz var mı kafanızda? Yani basketi bırakıp öğrendim deyip futbola geçeyim falan gibi bir şey.
1: Yok futbol şey.
0: Sevmiyorsun.
1: Futbol yok.
0: Yok ya.
1: Futbol yok evet.
0: Başka ne var mesela spor? Yüzmeyi seviyor musunuz yüzmeyi?
1: Birazcık hani. Tam diyen de yani yüzmüyorum da diyemem. Çok yüzüyorum da diyemem.
0: Arada
1: yani.
0: Arada.
2: Yüzüyorum da diyemem.
0: Var da diyemem de yani yok
2: da diyemem. Bir yüzüyorum çok güzel. Bir yüzmüyorum.
0: Çok güzel.
1: Evet bir yüzmüyorum bir yüzmüyorum.
0: Çok güzel. Dinleyicilerimizin size mesajları var Doruk Bey.
1: Evet.
0: Sizi çok sevdiklerini dile getirmişler.
2: Var mı bir şarkın markın?
0: Siz de şey yapın.
2: Var. Ne var?
1: Var. Bu sefer değişik bir şarkı çalalım.
2: Ne çalalım?
0: Ne çalalım?
1: Dur şimdi. Galiba.
0: Galiba?
1: Hani var ya Sagopa Kajmer.
0: Ama galiba.
1: Heh, o işte.
0: O mu?
1: O aynen.
0: Onu mu çalayım?
1: Evet onu çal.
2: Onu şeyini istiyor ama o.
1: Mix'i. Orijinali değil.
0: Mix'i. Ya oğlum sen mix'ini nereden biliyorsun?
2: Hangi
0: ya?
2: Mix?
1: Ne?
2: Hangi mix?
1: Hip hop
2: mix.
0: Bilemedim ki. Flamenco vokal mix var bir tane. Şunu mu diyorsun?
2: Bizde yoktur o.
0: Bu değil ha bunu istemiyor. Dur onu biz bulalım da öyle çalalım. Şu an yok bende yok o.
1: Oraya direkt galiba yazsın çıkar zaten.
2: Yok bizdeki sisteme bakıyor ama sistemde evet, değil.
0: Şu evet. Mu peki şu mu?
1: Evet.
0: Bu versiyon mu?
1: Evet bu versiyon.
0: Ha?
1: Evet. 2 dakika
0: mı
1: dinleyeyim?
0: 2 dakika
1: mı dinleyeyim? İlerlet.
0: İlerletemiyorum işte oğlum öyle bir imkan yok. Yok.
1: Yani, o yok.
0: Anlayışlı da bu arada.
1: Bu orijinal versiyonu.
0: Tamam senin versiyonu bulalım o zaman. Şu an burada yok.
1: He yok mu?
0: Yok.
1: Direkt Çili yazması lazım. Fotoğrafta Çili yazıyor mu?
2: Çili Hip Hop Mix.
1: He o yazıyorsa okey odur.
0: Okey. Bir dakika şuradan bakayım bir. Vay arkadaş ya ben bu kadar detay bilen bir çocuk. Ha, galiba Çili.
1: Aynen.
0: Çili Hip Hop Mix.
1: He evet.
0: Galiba buldum ya.
1: Bir çal bakalım.
0: Ama...
1: Evet bu.
0: Bu mu?
1: Evet bu. Bir tane daha şarkı gelecek yakında. O da onu da söyledik.
0: Kimden gelecek?
1: Baytar benden. Ama şimdi bundan sonra.
0: Bunu biraz çalayım. Tamam. Sonra bir tane de baytar mı çalayım?
1: Aynen,
0: onu
1: baytar.
2: Bu şarkı neyi anlatıyor sana?
1: Eşit onu söylemesin.
2: Söyle söyle.
0: Neyi anlatıyor?
1: Tamam, bizim okul anlatıyor daha doğrusu. Benim dışında yani. Benden dış. Yani bizim okul var. Beni at. O kenara beni at. Diğer kalan kişiler bu şarkıyı.
0: Tamam. Hadi dinleyelim. Sen

0: Elinle işaret yapıyorsun. Ne o? Burayı dinle diye mi yapıyor?
1: Aynen.
2: Bu kötü gidişe bir son vermem gerekir. Okul.
1: Aynen.
2: Okulu mu diyor?
1: Aynen.
3: Ama olur. İstesem dünyalara kavuşur.
0: Bu arada seninle ilgili bir yorum gelmiş. Diyor ki, Doruk'un ses helyum çekmiş Umut Bezgin gibi.

0: Bak Yılmaz abin diyor ki Label Cevheş dinleyen yeni neslin yanında Sagopa dinleyen Doruk adamlığı yazmış. Seni övmüş yani.
1: Label Cevheş Tırt mı?
0: Oğlum babana dava mava açar. Niye onu söylüyorsun tırt mı?
1: Tırt yani.
0: Özür Label diliyoruz.
1: Label Cevheş şarkı mı? Cevheş derken Air Cross anlamına gelmiyor da.
0: Oo bak ne şakası yap. Otomobil şakası yap.
2: Otomobil arabacı.
0: Dorukçun şimdi araya gidiyoruz. Haberlere bağlanmamız lazım.
1: Okey.
0: Okey.
2: Bağlanabilirsin. İzin veriyor musun?
1: İzin veriyorum.
0: Tamam. İzin var. Doruk sayesinde adam gibi bir şarkı dinledik sabah sabah. Teşekkürler yazmış Emrah.
1: O zaman şimdi bütün bizim basketboldaki bütün arkadaşlara herkese selamlar gönderelim. Burada tamam, da arayı verelim.
2: Tamam.
0: Hadi bakalım. Small koordinatörü yazan var. Yönlendiriyor. Böyle olsun, şöyle olsun, durduralım. Ne demiş? Size mesaj attım, kırıldım okumadınız diye. Nebi abin kırılmış bize. Tostumu yedim, mayonezle ketçabı, dün benim doğum günümü kutlamadınız falan gibi şeyler
2: Allah
0: yazmış.
2: Allah, doğum gününü kutlayalım Nebi abin.
0: Nebi abin doğum gününü kutla.
2: Yani, buyurun. Kutla. Doğum günü kutlu olsun Nebi abi diyeceksin.
1: Doğum günü kutlu olsun Nebi abi.
2: Evet tamam bu kadar. Tamam.
0: Bu kadar. Kısa bir ara, Alem FM Haber Merkezi dönüşte devam.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Hürmüz'de ABD ordusuna ait Apache helikopterin düşmesinin ardından Washington-Tahran hattında gerilim yükseldi. Amerikan ordusu İran'a orantılı bir şekilde misilleme düzenlendiğini açıkladı. İran'dan cevap gecikmedi. Devrim muhafızları ordusu ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığını duyurdu. ABD tarafının saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar verileceği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise diplomasi dilini tercih ederiz ancak diğer dilleri de konuşuruz dedi. CHP'de grup toplantısı krizi dün çözüldü. Özgür Özel mecliste kürsüye çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde konuştu. Kurultayı toplayacağım diyen Kılıçdaroğlu, CHP kısır tartışmaların dışına çıkmak zorunda. Partiyi kirlilikten arındıracağım dedi. Özgür Özel ise hakkını helal etmediğini belirterek kurultay için 26 Temmuz'u geçirmeyin dedi. 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla 72 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında 1 yıllık 8 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. Attas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin görülen davada mütalaa açıklandı. Savcılık 16 yaşındaki sanık için 21 yıl 7 ay

0: hapis cezası istedi. 21 yıla ek olarak cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep edildi. 10 yıl önce evinin önünde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelinin kimliği İstanbul Kart hareketlerinden bulundu. Şüpheli cinayeti itiraf etti. İzmir'de eski eşinin gazaplı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayfer Karakayışlı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı olayda ağır yaralanan 13 yaşındaki kızının ise tedavisi sürüyor.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: Trabzonspor Muhammed Cam'ı satın alma opsiyonuyla 3,5 milyon 500 bin euro karşılığında Kızıl Yıldız'a kiraladığını açıkladı. Real Madrid teknik direktörlük görevini Jose Mourinho'yu getirdi. Portekizli teknik adam kariyerinde ikinci kez İspanyol ekibinde görev yapacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 37 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 40 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Adana 31, Kayseri 26, Trabzon ve Erzurum 23, Diyarbakır'sa 36 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman.

0: Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Şükrü Akdağ abinize selam çakın çocuklar.
2: Selamlar Şükrü Akdağ.
1: Kızı Gülsüm yazmış, babamın yüzünden zorla dinletiliyorum. Biz de buradan selam çakın.
2: Selamımızı gönderelim bari.
1: Doruk da babası gibi önüne geleni giydiriyor diyor. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bıraksak daha kalırdı burada biliyor musun? Bir mikrofon sevdası var yani.
2: Bir durur durur.
1: Seviyor bizimki. Şimdi efendim Türkiye'de günlük ortalama süresi açıklanmış 6.8 saat deniyor. Ortalama zaten bu saatlerde uyuduğumuzu geçen yılda biliyorsun okumuştuk. Evet. Uyku süresi 6.8 saat.
2: Herhalde şeydi, en çok uyuyan Fransızlardı galiba sevgili Yıldız.
1: Evet, ben de öyle hatırlıyorum.
2: 8.5 saat gibi bir uyku süreleri vardı.
1: Uyuyorlar, bayağı uyuyorlar.
2: En az uyuyanlardan bir tane memleketlerden biri bizi sevgili. Biz, 6.8.
1: Bir de Çin. Çin de öyleydi.
2: Çin de mi çok az uyuyor?
1: Ben öyle hatırlıyorum.
2: Ha, olabilir, Çin de olabilir.
1: Evet. Biz orta seviyedeyiz. Yani ne çok ne az.
2: Arada.
1: Diyebiliriz. Aradayız.
2: Arada.
1: Geçtik peki. Bir tane bir site açılmış. Para karşılığı görev veriyorlar.
2: Para karşılığı.
1: Evet. Ya git bunu yap, yaparsan para veriyoruz diye.
2: Ne gibi görevler?
1: Mesela şöyle görevler. Maskot kıyafeti giyip Dünya Kupası maçına paraşütle atlamak. Çok zor görevler değil.
2: Daha ne olsun ya? Paraşütle Dünya Kupası'na nereden atlayacaksın? Helikoptere falan çıkman gerekiyor.
1: Alnına dövme yaptırmak var mesela.
2: Çok zor.
1: Çok zor.
2: Bu sticker zor. Olsa Alem FM sticker'ı yapıştırırım.
1: Bu zor. İş başvurusunda bulunmak gibi görevler var. Para karşılığı yapılacak işlermiş bunlar.
2: Çok güzel
1: para işler. Karşılığı her şey yapar mısınız?
2: Yaparım.
1: Yani öyle bir sınırım şeyim.
2: Yani genelde sevgili Yıldırım çok sınırda.
1: Ya atıyorum mesela Dünya Kupası'na paraşütle atlar mıydınız?
2: Tabii ki atlarım.
1: İlginç.
2: Belli bir meblağ verilirse paraşüt karşılanacak, helikopter karşılanacak tabii değil mi? Cebimizden ödemiyoruz bunları.
1: Hayır canım. Onlar karşılıyor.
2: Onlar karşılıyor.
1: Daha oradan maliyet hesabı mı yapıyorsun?
2: Tabii tabii. Yani gittik Dünya.
1: Atlarım ama uçak kimde?
2: Bunların önemli şimdi bizim. Para verecek bana. Vereceği parayı da helikoptere yatırırsam ne anlamı kaldı bu işin?
1: Milli takım yükselsin biz daha uykusuz kalırız. Sorun değil demiş efendim dinleyicimiz. Hani o 6.8 saat
2: daha da düşecek.
1: Azalır diyor. Azalır
2: Haziran
1: diyor.
2: Ayında daha da düşecek. 7, evet. 6, 5.
1: Evet dur bakayım. Dur bakayım. Abi yok ya bu gerçek olmadığına inanıyor dinleyicilerimiz bu 7 saatin. Vallahi şey
2: 8 saat yatan var, 8.5 saat yatan
1: ortalama
2: var.
1: Ortalama bu yani, ortalama bu.
2: Kostümlü mü atlıyorsunuz diyor, kostümlü.
1: Kostümlü.
2: Tabii.
1: Ve şey değil yani, öyle baba atladım değil yani. LGS'ye girecek öğrencilere beslenme paketi veriliyor. Kuru meyveli yulaf var, ceviz, kuru üzüm, su.
2: Evet, gayet güzel bir hareket sevgili Yıldırım. Güzel. Bütün paket yapmışlar, sınava girecek olan. Öğretmenlere de versinler, yarım ekmek arası döner möner, kaşar, salam.
1: Ya havalar sıcak, dondurma verilebilir belki yani sınava girmeden önce.
2: Bence öğretmenlere de yani sonuçta sınava giren bir öğrenci var, bir öğretmenler de var orada gözetmen olarak.
1: Öğretmenlere bir şey vermiyorlar mı?
2: Bilmiyorum şu an, haberde görmediğim için öğretmenlere de ben yarım ekmek arası bir şey verilsin ya, tosttur mostur bir şey olsun.
1: Kuru üzüm, ceviz, su, kuru meyveli yulaf var öğrenciye. Öğretmen de belki leblebi hani bir ağzına atar.
2: Bunları yiyip de uçurur öğrenciyi bunlar ya.
1: Uçurmaz mı
2: uçurur
1: ya?
2: Uçurur sevgili Yıldırım.
1: Kuru üzüm, ceviz zaten başlı başına.
2: Fena.
1: Yedim mi direkt?
2: Yedim mi direkt beyne? Direkt beyne.
1: Yukarıya.
2: Yukarıya.
1: Gidiyor değil mi?
2: İlk başta yukarı gidiyor. Sonra aşağı basıyor.
1: Ha vücudu dinçleştiriyor.
2: Dinçleştiriyor tabii. Bütün vücudu yayılıyor daha sonra.
1: Güzel. Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler ya.
2: Yoktu sevgili Yıldırım. Biz okunmuş şeker, pirinç. Bunlarla yenecek şeyler
1: kalem de yoktu bizim zamanımızda. Mesela kalemimizi kendimiz getiriyorduk
2: tabii,
1: falan.
2: Tabii tabii. Şimdi kalemini malemini her şeyini veriyorlar.
1: Her şeyini veriyorlar.
2: Her şeyini veriyorlar. Dışarıdan getirim abi. Düzenekli kalem yavrular ya. Hani öyle şeyler.
1: Tabii. Tabii İçinde yani, kamera olan
2: Kalemler var.
1: Kalem var. Dondurma süt ürünü olduğu için uyku yapabilir. Ondan vermiyor olabilirler demiş dondurma.
2: Allah Allah. Dondurmanın içinde ne kadar süt var ki? Süt ürünü olsun. Ya sütün içinde ne kadar süt var abi?
1: Uzun yol otobüslerinde de Adana firmaları yolculara dondurma ikram ediyor demiş bize. Yani şey mi diyorsunuz siz? Bir otobüs şirketi kadar olamadınız anladım. Ya dondurmanın saklanması, abi, korunması, tedariği bunlar zor işler bunlar.
2: Düşünsene sınıfta 30 tane öğrenci var. 20 tane diyelim hadi. 20 tane öğrenci var. Öğretmen elinde koliyle.
1: Sınav başlayacak.
2: Sınav başlayacak, tek tek geziyor. Herkes dondurmasını
1: hocam
2: alıyor.
1: Hocam benim dondurmam bitmedi yalnız.

0: mı diyecek. Bir taraftan dondurma yalayıp bir taraftan da
1: olmaz o iş.
0: Test çözmen çok zor.
1: Çok zor, çok, çok zor.
0: Akacak mı?
1: Kalem silgi iptal edilmiş, onu söyleyeyim. Bu sene kalem vermiyorlarmış.
0: Ha yok mu bu sene?
1: Yok.
0: Bu sene cevize geçildi.
1: Evet.
0: Kalemden cevize.
1: Sınavda 45 dakika ara var bu arada diyor.
0: Nasıl ara var ya?
1: Öyle miymiş?
0: Yok.
1: Öyle, o vallahi öyle yazmış dinleyicimiz.
0: Ne yapıyorsun? Duruyor musun 45 dakika arada?
1: 45 dakika mola.
0: Teneffüs tesis bahçeye mi çıkılıyor? Ne oluyor ya?
1: Maç mı lan bu, nasıl? Var
0: arasız,
1: mı ya?
0: Arasız. Yani iki bölümden mi oluşuyor sınav acaba? İlk başta başka bir şey, ikinci tarafta başka bir şey.
1: Bir öğretmenimizi ya da bir sınav uzmanını yayınlayalım da o anlatsın bize. Ben bilmiyorum.
0: Evet, üniversite sınavlarında kalem olabilir belki. LGS'de kalem vermiyorum.
1: Ara var bakanlığı mı ya sınavda, ara var mı gerçekten?
0: Ben onu bilmiyorum. Onu yazan bir dinleyicimiz olursa öğreniriz sevgili Yıldırım. Bizi ara olmaz ya acaba? Arada ne yapacaksın ki? Ben onu düşünüyorum. Hadi 5 dakikalık ara, kafanı dinlendir. Bir 10 dakika olduğun yerde şeyde sırada otur. Ama 45 dakika arada ne yapacak ki? Evet.
1: Bu arada şeyleri özel ve sayısal sınav arasında veriyorlarmış.
2: Evet, 45 dakika arasında ara var. Sözel
1: varmış,
2: bitince.
1: Varmış. Cehalette de biz be.
0: Vallahi işte, biz. Abi girmeyince, etrafta da giren olmayınca konuya varmış, da hakim
1: olmuyorsun. Vallahi varmış. Arada diyor dondurma verir. Ya ne taktınız dondurma yemek
0: arası? Abi yani.
1: Ben bir sürü şey
0: girmeden geliyor. Girmeden yesin dondurmasını. Çok istiyorsa insanlar.
1: Abi bir de bunlar yetmiyor mu ya? Bak, kuru meyveli yulaf var, ceviz, kuru üzüm, su.
0: Yeter, yetmez mi?
1: Bir de şimdi dondurma bozuk olur, bir şey olur. Bağırsağını bozar çocuğunun, midesini bozar. Bunlar en garanti ürünler.
0: Tabii
1: yani.
0: Tabii uzun saklama koşullarına sahip ürünler. Süt, tabii. Süt bozulabilir, sütlü ürünler. Tehlikeli.
1: Ne demiş? Bağlayamıyorum şu anda.
0: Yakında,
1: o kadar çok cevap geliyor ki.
0: Yakında öğrenirsiniz diyor.
1: Evet, sınav.
0: Girenler varmış, herkese başarılar.
1: Bir ara var.
0: İki bölüm, 45 dakikadan şeyler varmış sevgili Yıldırım. İki oturumdan oluşuyor. Arasında da 45 dakika mola var.
1: Bak Yasin yazmış, dondurma ishal eder diyor. Olmaz diyor o.
0: Soğuk
1: diyor.
0: Bir de mideyi de bozabilir, doğru.
1: Tabii.
0: Sıkıntılı.
1: Sınavda ara varmış, iyi öğrenmiş olduk. Peki arada çıktım.
0: Çıkamazsın bence sınıftan. Öyle bir şey olabilir mi?
1: 45 dakika oturacak mıyım sınıfta?
0: Mecbur oturacaksın. Tuvalete gitmek yasak. Dışarı çıkmak, tuvalete gitmek de yasak
1: diyebiliyorum. Oğlum 45 dakika masada nasıl... Yok ya abi, çıkıyorsundur bir okul bahçesine.
0: Abi çıkılır mı ya, kopya
1: ben al, bir eve gidebilir miyim değil ama yani okul bahçesi.
0: Bilmiyorum ya.
1: Yani ne kopyası, daha sonraları gelmiyor. Görmemiş ki.
0: Abi belli olma abi, Türkiye'den bahsediyoruz. Biz... Sen kendin olsan mesela, kafan hemen direkt bak 45
1: tamam
0: dakika
1: da,
0: arada.
1: Neyin kopyasını çekeceğim, sınavları görmemişim.
0: Hiçbir şey, soruları yok, görmemişim. Ama yaparız diye düşünüyorum. Hiçbir fikrim yok.
1: Allah Allah. Dur, yeni soru bu. Bu arada dışarı çıkabiliyor mu öğrenciler?
0: 45 dakikalık arada sınıfta mı oturuyor öğrenci?
1: Bak, bahçede vakit geçiriyorlar yazmış.
0: O çok güzel ya. O harikaymış. Okulun bahçesine çıkıyor çocuklar diyor.
1: Abdullah hocama bir arayayım ben ya.
0: Ne güzel, mis gibi ya. Sınava bak, 45 dakika ara var. Okulun bahçesine çık.
1: Çok güzel ya.
0: Çok güzel. Ne güzel dünya.
1: Bizde niye yoktu abi?
0: Ne güzel memleket.
1: Arıyorum Abdullah hocama, öğretmenmiş.
0: Biz 6 saat sınava giriyorduk ya. Aralıksız.
1: Açarsa Abdullah hocam bir detayları alalım kendisinden. Hocam günaydın.
3: Günaydın.
1: Rahatsız ediyoruz ama birazcık bilgi alalım istedik. Bahçeye tabii çıkıyor çocuklar değil mi?
3: Evet evet, salonu boşaltıyorlar.
0: Hava alsın diye değil mi, öğrenci. O kadar insan tabii,
3: evet,
0: içeride.
3: Salonla çıkıyorlar. Bahçede öğrencilerimiz vakit geçiriyorlar. Aileleri de kapının dışında bekliyorlar.
1: He, ailelerle temas yok tabii.
0: Yok, olmuşken dışarı salalım hocam ya. Nasıl, ara da var.
1: Öyle bir daha nasıl toplayacaksın o kadar saldığın öğrenci?
3: Bir araya getirmek çok zor ya.
1: Değil mi?
3: Evet evet.
1: Peki hocam kopya dedi ama mantıksız. Çünkü soruları bilmiyorsun. Neyin kopyası değil mi?
3: Yani kopya işi artık bitti ya Türkiye'de.
1: Kopyayı yani da bitirdik be. Vallahi kopya işi bitti be.
0: Üzüldüm be. Vallahi yazardık oramıza buramıza. Nasıl bitti bu hocam ya?
3: Yani kopya işi çok zor. Değil mi? Çünkü şeyden kaynaklanıyor. Her şey gizli bir şekilde kutular halinde geliyor. Kutular kapanıyor. Tekrar kutular açılıyor. Hmm. Bu şekilde olduğu için insan teması daha az oluyor.
1: Bu arada ilk oturumdan sonra bahçeye çıkarıyorlar. Hatta gözetmen içtiğinde ailelerinden yiyecek içecek de alabiliyorlar yazan var. Şenay Hanım yazmış
3: evet,
1: mesela.
3: Evet. Yani dışarıdan öğrencisine vermek isteyen verebilir ama işte bu sene böyle bir uygulama getirdiler.
0: Bu sene kendi gıdamızı kendimiz veriyoruz. Dolayısıyla evet, dışarıdan ailesinden de bir şey almasına gerek yok.
1: Evet.
3: Doğrudur. Doğrudur.
1: Listeye bir de çubuk kraker ekleseler ne güzel olur demiş efendim.
0: Eğitmenlerimize bir şey var mı? Eğitmen öğretmenlerimize, gözetmenlerimize?
3: Şu an için onunla ilgili bir bilgi yok.
0: Aç bir ilaç, sınavda kalacak.
1: Abi bir, evet, bir ekmek arası giderdi be.
0: Vallahi bir ekmek arası hocam.
1: Bence bunu duyuralım. Veriliyordur bence.
0: Bunu duyuralım. Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan çağrımız olsun. Evet. Öğrencilere veriyoruz. Öğretmenlerimiz de nasıl bu sınav şey zamanı sandık görevlileri de yemeklerini yiyor ya sevgili. Onun gibi düşün.
1: Ben verildiğini düşünüyorum.

0: verilsin diyorum.
1: Hocam görevli misiniz?
2: Yok, ben bu sene görevli değilim. Ben yıllarca görev aldım. Çocuğum geleceği için almadım.
1: Çocuğumun geleceği...
2: He. Yani çocuğum tek sınava gelecek.
1: He, onun yanında olacaksınız anlamında mı?
2: Evet, evet.
0: He, öyle. Etik olarak mı uygun bulmadınız
2: evet,
0: dedim aynı.
2: Evet, uygun değil. Evet,
0: he, tamam. Etik olarak uygun. Vay be.
1: Vay be.
0: Şu an duygulandı mı? Vallahi bak yani.
1: Öğretmen dedim böyle hassasiyet olacak kardeşim.
0: İnanılmaz bir hassasiyet değil mi? Bak etik olarak mı dedik? Evet dedi.
1: Hocam
0: evet,
1: çocuğunuzla aynı sınıfta olmazsınız, ne olacak ki? Nedir yani?
2: Ya ama aynı ilçede çalışma ihtimalimiz var.
1: Oo, ya denk gelirse.
2: Arkadaşlar dahilinde. Tanıdık, öğretmenler tanıdık. O yüzden görev almak.
1: Ya bu hassasiyetinizden dolayı sizi gerçekten...
0: Vallahi bravo.
1: Ayakta alkışlıyoruz Sayın Hocam.
0: Tebrikler hocam.
1: Ayakta alkışlıyoruz.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Öğretmenim size. Çok öpüyoruz, selam evet. ediyoruz. Kolaylıklar dileriz
2: efendim. Sizi severek dinliyorum.
1: Selam olsun.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bak değiştiremediğimiz bir dinleyicimiz eğitmenimiz. Biz burada her türlü çakal çukal işlere karışmaya çalışıyoruz.
1: Ama o bildiğini okuyor.
0: Ben hala kopyadayım, orada mı burada mı bilmem ne diyeyim. Hocamız diyor etik olmadığı için aynı ilçede görev alabiliriz. Yani ihtimaller dahilinde belli de değil. İnanılmaz bir şey, vallahi bravo.
1: Bahçede ne yapıyor çocuklar demiş 45 dakika.
0: Hava alıyor.
1: Volta atıyorlar. Birbirlerine satışıyorlar.
0: İnşallah bak. Yağmur mağmur yağmaz da sevgili yıldım. Hafta sonunda yağmur gözüküyordu. İnşallah yağmaz da. O ana denk gelmez sınav zamanına, sınav anına. Gezerler bahçede, nefes alırlar.
1: İnşallah, hadi bakalım. Başarılar diliyoruz hepsine.
0: Başarılar.
1: İnşallah hayallerine kavuşur her biri.
0: İnşallah.
1: Ama altını çizelim. Kötü de geçse sınav, yazı kendinize zehir etmeyin.
0: Yok
1: hayatın
0: öyle bir şey
1: sonu
0: yok.
1: Değil.
0: Değil tabii ki değil.
1: Çünkü çocuklara böyle bir psikoloji yükleniyor.
0: İster istemez.
1: Çevresi tarafından yükleniyor. O da şimdi o psikolojinin altında eziliyor. Ah kötü geçiyor diyor. Tamam, geçmemeliydi, geçti ama...
0: Olacak.
1: Önüne bak.
0: Yani...
1: Önüne bakacaksın. Yoksa arkaya bakınca olmuyor işte.
0: Yok gidemezsin. İlerleyemezsin.
1: Bak biz mesela...
0: Kaza yaparız arkaya bakarsak. Önümüzü göremeyiz değil mi?
1: Biz mesela sınavlarda çok kötü notlar almış iki abiniziz. Ama ne oldu?
0: Ne oldu sonunda? Hayat devam...
1: Hayat devam ediyor. O yüzden ne yapıyoruz? Psikolojimizden ödün vermiyoruz.
0: Vermiyoruz.
1: Peki...
0: Yargıtay haberi var sevgili
1: Ver
0: Yıldırım.
1: Ver bakayım bir tane.
0: İki tane vereceğim arka arkaya. İki Yargıtay haberi. Çalışma iş hayatıyla ilgili ikisi de sevgili Yıldırım. Bir tanesi bildiğimiz haberlerden biri de yine okumak isteyeyim. Rapor alıp tatile gidenler yandı diyor. Yargıtay işçinin raporluyken tatile gitmesi doğruluk ve bağlılığa uymayan hareket olup işveren tarafından bu sebeple yapılan fesih haklı fesihtir kararını vermiş.
1: Hmm.
0: Yani rapor aldın, hastasın, hastalıkla ilgili rapor aldın. Bir baktın ertesi gün Antalya sahil. Hop eğleniyoruz.
1: Hop screenshot'ı aldın.
0: Screenshot'ı aldı, iş yerinden hemen haklı fesih.
1: Nanayto fişto.
0: Nanayto fişto.
1: Hoppa.
0: Gitti, emekler gitti. Uzun yıllar çalışıyorsan bir de ona güveniyorsan ben, geçmiş olsun.
1: Ben şeyi gördüm. Mesela hastayım diye izin aldı.
0: Evet.
1: Fakat arkadaşının doğum günü partisinden hikaye paylaşmış.
0: Oo.
1: Bunu gördüm.
0: Yanlış.
1: Vallahi gördüm.
0: Ya gidiyorsan git gizli kapaklı işler.
1: Yani tatil olmak zorunda mı mesela doğum günü organizasyonu ya da araç içinden bir hikaye attım falan gibi.
0: Vallahi şimdiki şeyde verilen bu Yargıtay'ın kararında tatil diye yazmış. Ama buradaki durum bak sizin dediğiniz gibi ise o da bir tatil.
1: Çünkü diğerleri açıklanabilir bir şey. Ya çıktım mahkemeye dedin ki efendim şöyle oldu.
0: Hastaydım, yatıyordum. Gitmek istedim arkadaşıma yarım saat.
1: Yok ya doktora yani. Gittim, iğne vuruldum, dönüşte partiye uğradım. Oradan eve geçtim.
0: Kendini savunma şansım var.
3: Deniz de açıklanır, tuzlu su genize iyi gelir.
1: İyi geliyordu dedi. Doktor iyi geliyordu dedi kardeşim.
0: Abi o zaman Yargıtay bunların hepsini önünü keser. Raporluysan ya evde ya hastanedesindir.
1: Evden hikaye attım peki.
0: Evden bir şey olmaz, serumlu. Çok güzel. Çalışır, o zaman çalışır.
1: Hayır, şöyle. Önce doğum günü partisinden hikaye attım.
0: Tamam.
1: Sonra havuz kenarından attım.
0: Sonra
1: bir
0: evden...
1: saat sonra da evden serumlu attım.
0: Serumlu attım.
1: Mesela hangisi ispat?
0: Hangisi ispat? Üçü de ispat.
1: Ya da çektiğim videoyu geçen sene çekmiştim kardeşim.
0: Olay çok karışır o zaman ya.
1: Ama işte ben de şeyi arıyorum. Nasıl yakalayacaklar?
0: Yani sen hep hukuku boşlukta yakalamaya çalışıyorsun ama. Adaleti boşlukta yakalamaya
1: Avukatların işi o.
3: Fotoğrafların galeride tarihi var ama bakarlar ona.
1: Sildim sonra sildim.
0: Allah Allah hep yokuş ya.
1: Sildim kardeşim.
0: Tamam,
1: paylaştım sildim.
0: Tamam çıkarmıyoruz gel çalış ya.
1: Galeriden de sildim.
0: Tamam çalış ya. Fesih yok.
1: Vallahi tamam mantıklı. Hani kandırılmasın şirketler.
0: Tabii ki.
1: Kabul
0: tabii
1: de. Ki. Ama bunun da bir şekilde kılıfına uyduran bir tayfa çıkar.
0: Çıkar illaki çıkar. Bak senin gibi doğum günü, moğum günü hepsine farklı sebeplerle farklı kendilerine göre yalanlar dolanlar bulabilir insanlar.
1: Bulurlar yani.
0: O Yargıtay'ın ikinci kararı. Dün çok konuşuldu.

0: sevgili Yıldırım. Haberlere çıktı, televizyona biliyorsunuz, sosyal medyada yankılandı her yer. Bu hafta sonuyla alakalı. Yargıtay, işçilerin yıllık ücretli izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin, hafta sonu tatili günlerinin izin süresine dahil edilemeyeceğine kararını verdi.
1: Bu cuma günü izin alıyoruz, cumartesiye dahil edi.
0: Heh. Yargıtay onun kararını vermiş. O da şöyle, mahkemeye gidiyor işveren ve işçi. Olay öyle gerçekleşiyor. İşçi, mahkeme diyor ki işveren tamam haklı. Düşebilir tamam, diyor tamam. Cumartesi günü. İşçi de diyor ki ya nasıl düşer? Türkiye Cumhuriyeti'nde hafta sonu tatili hangi günlerdir?
1: Cumartesi pazar.
0: Cumartesi pazar. Nasıl düşebilir, benim kullanmadığım iznimden düşüyor diyor. Üst mahkemeye gidiyor. Üst mahkemeye taşınıyor. Üst mahkeme kararı bozuyor. Yargıtay diyor ki hafta sonu da düşemez.

0: Düşünsene bu haberi de yanlış yorumlamışız. Mesela cumartesi değil beyler, pazartesi demişiz. Pazarda düşenler var mı ki?
1: Abi o kadar da değil artık. Herhalde cuma pazar... iyisini aldım, cumartesi pazarı düşüyor.
0: Bir haftalık tahtı 7 gün düşen yoktur herhalde.
1: Yok,
0: öyle bir
1: canım,
0: şey yoktur
1: herhalde. Herhalde değildir. Canım da Yargıtay. Haber yanlış, bana arama sorun diyor. Bal gibi de düşer demiş. Mesela bir dinleyicimiz diyor.
0: Öğreneceğiz onu da. Detayları çıkar şimdi yakında sevgili Yıldırım.
1: Sibel Hanım arar mısınız? Ne düşünüyor bu konu hakkında demiş.
0: Ya biz verilse de biz haberin karşısındayız. Biz Yargıtay'ın her zaman.
1: Nasıl yani, cumartesi şimdi tatil mi olacak, düşmeyecek mi diyor şeyden.
0: Bilmiyoruz
1: diyor.
0: İşte yani göreceğiz. Yani haberin anladığımız
1: haber
0: bu.
1: Haber de öyle diyor. Bak Banu Hanım mesaj attı.
0: Hah Banu Hanım.
1: Sevmeye acele etmeyin, detaylı çalışıyorum şu an diyor.
0: Detaylı
1: bakacağız diyor.
0: Detaylı çalışıyorsa Banu Hanım. Ooo.
1: Canım da Yargıtay'ım. Amanını Yargıtay'ım. Aşkım Yargıtay'ım. Aman da Yargıtay'ım. Güldür yüzümü Yargıtay'ım, güldür yüzümü Yargıtay'ım. Cumartesi düşmüyor, cumartesi düşmüyor, hafta tatili düşmüyor.

0: kadar sevindim ki. Samimi söylüyorum. Bak çok sevindim ya.
1: Ama Banu Hanım ne diyor? Erken sevinmeyin beyler diyor.
0: Abi Yargıtay kararı var ya.
1: Çalışıyoruz diyor. Şimdi o kararın muhtemelen detaylarını öğrenecektir şirketler. Şimdi bir haber bizim 4 satır.
0: Geriye dönük de çalışırsa bu kanun var ya. Geriye dönük geriye çalışırsa dönük benim 3 ay iznim var.
1: Geriye dönük çalışmaz.
0: Çok rahat 3 ay iznim var. Kanun geriye çalışmaz biliyorum.
1: Çalışmaz. Geriye dönük çalışmaz.
0: Ama oldu ki çalıştı.
1: Oldu ki çalıştı.
0: Eğer çalışırsa var ya işte o zaman.
1: Aman da geriye çalıştı. Aman da Yargıtay'ım. Geriye çalıştır Yargıtay'ım.
0: Geriye Yargıtay'ım. Ne güzel olmaz mı ya?
1: Çok acayip.
0: Cumartesi normalde çalışan bir firma ise
1: değişiyor
0: paşalar gibi izinden düşer diyor. Cumartesi çalışmayan firmalarda olabilir bu kadar.
1: Bizde cumartesi çalışılıyor görünüyor sevgili Yıldırım. Mesai saatleri içerisinde bizde cumartesi mesela. Bizde o zaman düşer. O zaman cumartesi çalışmayanlar için normalde 5 gün çalışıyor. Cumartesi pazar zaten tatil. Ama yıllık izne geldiğinde 6 düşüyor mesela, öyle yerler var.
0: Şu yaptığınızı, Yargıtay'ın yaptığını düşünsenize, dosya önlerinde okuyorlar. Son cümleyle karar alınıyor. Üyeler ayağa kalkıp oynamaya başlıyor. Hafta sonu düşmez, hafta sonu.
1: Kararımızda verdik, hafta sonu düşmüyor. Oturduk konuştuk karar verdik, hafta sonu düşmüyor. Yok. Biz de Yargıtay'ız.
0: Hem de nasıl
1: Yargıtay'ız.
0: Bakalım ne olacak. Ulen zaten bayram, yılbaşı bağlıyorsunuz diyor. Bir de diyor bunu mu diyor şey yapıyorsunuz diyor. Geriye dönük
1: biz
0: çalış.
1: Biz kendimiz için değil ya. Biz asla diğer insanlar için, bak haksızlığa uğrayanlar. Biz de şirkette hiç öyle bir şey yaşamıyoruz.
0: Bela haber sizi niye ilgilendiriyor? Yılda 185 gün izin kullanıyorsunuz zaten diyor. Kamuda 2 hafta izini alındığında aradaki hafta sonu izinden düşüyor maalesef demiş. İşte bununla ilgili bir çalışma olacak,
1: evet,
0: bakalım.
1: Evet, muhtemelen o da düşmeyecektir sevgili Yıldırım.
0: Hadi bakalım.
1: Şanlıurfa'da bir haber.

0: Benim var sevgili Yıldırım.
1: Yargıtay'la ilgili.
0: Yargıtay'la ilgili.
1: Ver bakayım.
0: Şanlıurfa'dan bir haberim var. Bana çok enteresan gelen bir haber. Aklımın, mantığının hiçbir yerine sığmayan, anlayamadığım bu memleketin enteresan işlerinden bir tanesi. Şanlıurfa'da bir şahıs. Dün gördünüz, biliyorum. Sosyal medyada kaçak elektrik. Elektrikli arabasına çekiyor. Elektrikli otomobilini şarj edebilmek için şebekeden kaçak hat çekmiş. Kaçak düzeneğin iptal edildiği ortaya çıkıyor şimdi hem ekipler tarafından. Olayda araç sahibi hakkında cezai işlem uygulandı.
1: Kim hakkında?
0: Araç sahibi. Çekmiş ya elektrikten kabloyu. Hırsızlık değil mi bu?
1: Hırsızlık.
0: Kabloyu çalsa ceza yatacak değil mi normal? Devletin kablosunu çalsan hapse girer misin? Girersin. Devletin elektriğini çalınca niye cezai işlem uygulanıyor?
1: Anlamadım.
0: Elektrik hırsızlığı, kaçak elektrik.
1: Tamam, belki onunla ilgili çalışma yapılıyordur şu anda.
0: Ya cezai işlem dediği, ya direkt hapis değil midir?
1: Abi bilmiyorum. Belki.
0: Öyle olmalı mıdır?
1: Belki bir işlem yapılıyordur. Haberin.
0: İnşallah tamam, yapılıyordur.
1: Ben kesin yapıldığına inanıyorum.
0: Haberde cezai işlem uygulandı diyor. İnşallah tutuklanır yani.
1: O da bir ceza değil mi oğlum?
0: Ceza ne? Para cezası gibi sanki.
1: Ama olabilir, diğeri de olabilir.
0: İnşallah diğeri olur. İnşallah diğeri olur.
1: Yunan'dan haber yok mu demiş.
0: Ya yok daha.
1: Bugün yok.
0: En son haberi şeyde bıraktık işte. 70 tane hanımefendi Yunanistan'da askerliğe başvuru yapmış gönüllü.
1: Orada bıraktık artık.
0: Orada bıraktık.
1: Daha bakmayacağız
0: daha
1: yani.
0: Daha o saatten sonra biz bir şey demiyoruz.
1: Antalya'da dumansız plaj uygulaması başlatılmış.
0: Çok güzel.
1: Evet, Kaş'taki Kaputaş plajında sigara içmek yasak plajda.
0: Çok güzel olmuş ya.
1: Çok güzel olmuş.
0: Dikiyorlar.
1: Her yer izmarit abi, her yer.
0: Toprağın altına gömüyor duruyorsunuz.
1: Evet, şu kuma izmarit dikmeyin sevgili arkadaşlar.
0: Lütfen.
1: Valla.
0: Bak bu işlem yayılır sevgili Yıldırım. Bu plaj işi yayılır.
1: Peki geçiyorum.
0: Haydi geçelim.
1: Geçtim.
0: Bak para cezası kesiliyor diyor.
1: Şeye mi? Elektriğe mi?
0: Öyle diyor.
1: Abi kaçak elektrik kullanmanın ciddi suç olduğunu biliyoruz.
0: Devletten çalmadığı için olabilir belki diyor. Aslında bizim ne alakası var?
1: Olur mu? He,
0: o kaçak elektriğin bedelini zaten biz ödediğimiz için diyor. Hani devletten hırsızlık yapmışa gelmiyor karşılık olarak diyor. Yok be abi.
1: Yok yok, saçma
0: direkt
1: oldu.
0: Direkt yani olmaz evet. Öyle.
1: Evet, kaçak elektriği sayaçtan geçirmeden kullanırsa dağıtım şirketi suç duyurusunda bulunmak zorunda demiş mesela. Tamam, haberin çok detayı yok. O
0: evet, göreceğiz bakalım.
1: Saçma olacak.
0: Onu da göreceğiz.
1: Geçiyorum. Peki, ara gidiyoruz. Aradan sonra devam.
0: Haydi bakalım.
1: Uygun mu?
0: Uygundur.
1: Kıymetli dinleyiciler, kısa bir ara. Ara dönüşünde şov devam eder. Hatırlatalım. Pazar günü Türkiye maçında Alem FM'de canlı yayında olacağız inşallah. Sizi de bekliyoruz. Televizyonda maçı açıyorsunuz. Radyoda Alem FM'i açıyorsunuz. Çünkü real time biz burada Lig Radyo ekibiyle beraber eş zamanlı olarak maçı izleyeceğiz, üzerine konuşacağız. Maçı
0: İnşallah
1: anlatamayacağız
0: şöyle,
1: ama
0: gollü bollü bir şeydir ya.
1: Abi olur, çok güzel
0: bir
1: olmaz
0: şeydir
1: mı?
0: Dediğim bir şey olur yani gollü. Burada yardırırız yani.
1: Tek temennimiz o.
0: Yıkılırız.
1: Pazar günü saat 7'de, değil mi?
0: Doğrudur.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0800

0: 850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusan next.com.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Birikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Performans tutkunlarının tercihi Wolf bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
7: Gelecek şimdi yollarda.
8: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
9: DS Damat.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve

0: Ne doktoru bu doktor Alban Sayın hocam?
1: Ürolog.
0: Aa.
1: Evet.
0: Şaka.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Coşkun Hoca tanıyordur o zaman.
1: Coşkun Hoca
0: sanki daha önce. Bütün ürologlar birbirini tanıyor gibi böyle bir algı var.
1: Coşkun Hocamız genç. Doktor Alban eski ürologlardan. Eskiden bu kadar teknoloji yoktu ürolojide.
0: Hmm.
1: Her şeyi kendi elemeye göz doğru gidiyor.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Bu şarkıyı biz ekip çek çok seviyoruz ya. Böyle uzaklara dalıyoruz.
1: Güzel şarkı.
0: Hocam imkanı olsa eli bir tutar.
1: Öyle bir... Öyle bir uzağız diye tutuşamıyoruz.
0: Duygusal bir an oluyor. Bu şarkıyı seviyoruz. Teşekkürler Sefo ve Afra. Sefo'yu tanıyoruz da Afra kimdir bilmiyorum.
1: Gerçekten. Onu da öğreniriz inşallah. Tek başına bir çalışma yaparsa sevgili Yıldırım.
0: Sokakta görsem...
1: Tanımam.
0: Tanımam valla. Tanımam. Ayol ben Afra dese... ne bu Afra tafı derim. Şey yapamam yani. Gerek yok bu Afraları. Yakalayamam. Peki çok teşekkür ederiz.
1: Çok güzel. Sevgili Yıldırım bir şey soracağım ya.
0: Söyle.
1: Çok önemli. Pazar günü biliyorsun biz maça geleceğiz burada. Sabahın bir vaktinde pazar sabah 7'de milli maçımız için.
0: Bütün Türkiye ayakta olacak.
1: Bütün Türkiye ayakta olacak. Biz de burada olacağız inşallah. Maçı bir şekilde yorumlayacağız, anlatmaya çalışacağız, eğleneceğiz. İnşallah da galibiyetle sonuçlandıracak.
0: İnşallah. Şimdi, amin diyen dinleri geri çevirme ya.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Şimdi şöyle bir şey, dinleyicilerimizden tavsiye almak istiyorum sevgili Yıldırım. Neden bir tavsiye almak istiyorum? Nasıl bir tavsiye almak istiyorum?
0: Refik
1: şöyle.
0: Bey bir şey yazmış. Heh,
1: Refik Bey'in yazdığından dolayı öyle bir tavsiye istiyorum. Pazar günü maç izleyeceklere dikkat diyor Refik Bey. Yataktan kalktığınız gibi Don Atlet maç seyretmeyin.
0: Çünkü
1: diyor, lakin diyor, gol olursa eğer diyor, o sevinçle balkona çıkarsak rezil rüsva
0: oluruz. Rezil rüsva oluruz. Muazzam bir öneri. Refik Bey'in bu önerisine teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olsun.
0: Başka önerisi olan varsa da bize yazsın, bizimle paylaşsın.
1: Çünkü insanların bu şekilde maç izleme olasılığı da oldukça yüksek. Yaz sıcakları, pazar, sabah kendi evindesin. Dolayısıyla rahat kıyafetlerle.
0: O zaman şöyle yapalım. Türk halkına Dünya Kupası maçı izleyeceklere, herkese daha doğrusu.
1: Evet.
0: Öneriler listesi yapalım.
1: Öneriler
0: tavsiyeler
1: listesi.
0: Bir, Senacığım yazasın.
1: Neler
0: bir,
1: yapılmalı?
0: Uyanır uyanmaz hemen kıyafetlerimizi giyiyoruz.
1: Anında değiştiriyoruz.
0: Öyle Don Atlet pijamayla izlemiyoruz.
1: İzlemiyoruz. Balkona çıkılabilir kıyafetler.
0: Ne manzara hiç. Haberlerini okuyacağız buradan. Bak izle.
1: Balkondan.
0: Bunu da yazın bir kenara. Ne haberler okuyacağız?
1: Göreceğiz.
0: Tahmini haberleri de yazsınlar lütfen.
1: Vatandaşlar kendini sokağa attı diye bornozla çıkan. Bak. Röpte şambırıyla yola atlayan.
0: Tahmini haber başlıkları.
1: Mesaj alacak mısınız? Alacağız. Aynı şekilde normal yayın gibi akacağız.
0: Aynı radyo programı.
1: Tabii oturup maç anlatamadığımız için birebir.
0: Ama maçla ilgili şeyler vereceğiz size.
1: Ufak ufak öyle. Evet. Bu kaçtı, bu kaçtı gibilerinden.
0: Evet. Tahmini.
1: Uyuyan bebekler olabilir. Biraz dikkat edin sesinize diyor. Ama milli maç
0: ya
1: şimdi.
0: Ya onun şimdi bebek de uyuması kardeşim. Yani uyandırın bebekleri.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Bir de bebekler o saatte uyanık oluyor zaten.
1: Ne yapıyoruz diyor. Cumartesi akşam erken yatıyoruz.
0: Güzel. Öneri 2. Cumartesi akşam erken yatıyoruz.
2: Yatarken Melisa çayımızı içiyoruz. Sakinleşiyoruz acaba.
1: Papatyası, Melisa'sı hepsini alıyoruz.
0: İçiyoruz. Evet.
1: Evet, apartman yönetimine de seslenelim buradan diyor. Yönetimlere ve komşularımıza. Nedir? Lütfen ses çıkaranlara alttan bam bam bam vurmayın.
0: Vurmayalım
1: diyor.
0: Kaç yılda bir oluyor?
1: Maç var çünkü diyor, vurmayalım. Daha 7'de başlıyor. 6'sı var bunun, 5'i var diyor.
0: Bak bir dinleyicimiz yazmış yine çok güzel, ülkemize maç öncesi uyarılardan biri. Uyanır uyanmaz bir gusül alıyoruz. Temizleniyoruz, abdestimizi alıyoruz ve izliyoruz diyor.
1: Güzel şekilde kuru yer bırakmadan.
0: Diyor. Dinleyicimizin önerisi bu.
1: Beyler geliyoruz diyor. Pazar mesai yazılacak mı? Bu bir öneri değil, bir soru olarak alıyorum. Maalesef yazılmıyor. İyi bağırmak için öneri var sevgili Yıldırım. Gol olduğunda detone olmamak adına. Bıldırcın yumurtası tavsiyesi
0: İçiyoruz,
1: geldi.
0: İçiyoruz, bravo. Senacığım yazasın. 3 numara bıldırcın yumurtası şeyse.
1: Benim evet. Totemim pijamayla maçı izlemek. Herkese önerim. Pijama olabilir. Pijama olabilir. Çıkılabilir balkona. Önemli değil.
0: Kenan Doğulu... ne dedi ya, bu anlamadım.
1: Sevinç'ten
0: ki.
1: Balkondan atladı, bacağını kırdı haberlerini lütfen duymayalım diyor. Lütfen. Yıllardır bunu kurban bayramlarında da duymayalım diyoruz. Kasaplarda gene vardı yani.
0: Yatmadan önce bir kuble Tarkan arar buluruz dinliyoruz. Ki kendimizi...
1: Maça tamamıyla hazırlıyoruz.
0: Hazır hissediyoruz. Efendim. Dur bakayım. Namazlar kılınsın, dualar edilsin diyor.
1: Gol olunca kahvaltısını yaparken zeytin boğazına kaçtı.

0: haberleri.
1: Sabah mangal yakana kimse karışmasın. Mangal ve maç Adana'da bir keyif rutinidir diyor.
0: He,
1: Erman öyle, yazmış.
0: Kesin Erman öyle etkinlikler vardır. Mangal maç.
1: Silahlanmıyoruz. Bu çok asla, önemli bir uyarı. Bunu söylemiş olalım.
0: Silahlanmıyoruz. Kendi sesimizle olabildiğince bağırarak destek oluyoruz.
1: Formamızı akşamdan giyiyoruz.
0: Her türlü ihtimale karşı lütfen alarmları kuralım. Pazar alarmı.
1: Alarmsız da uyanırız ya.
0: Belli olmaz diyor. Siz gene garantiye alın.
1: Maç anında siz stüdyoda...
0: Türk medya önünde Hayır, buluşmuyoruz. O yok.
1: Stüdyoda kalabalık olacaksınız. Eliniz geciktirici de olsun diyor. Maç izliyorsunuz diyor. Patlayabilirsiniz diyor.
0: O yüzden Damla'yı çağırmadık bizim reklam müdürümüz.
1: Damla gelmiyor.
0: Damla gelseydi sıkıntı yaşardık.
1: Su bulamayan teyemmüm diye bir şey gelmiş mesela.
0: Evet, saksıdan da olur. İlla sokağa çıkmanıza gerek yok.
1: Bayraklar hazır olsun diyor. Arabalara konsun. Bu çok önemli bir uyarı.
0: Tabii.
1: Peki ilk galibiyetten sonra konvoy monvoy olur değil mi? Bir şeyler yaparlar yani.
0: İlk galibiyetten
1: yani.
0: Sonra pazar sabahı 9 gibi bilmiyorum sevgili Yıldırım ya. Burada ilk defa yaşayacağız.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Ülke nasıl kalabalık olacak biliyor musun? Bak inanılmaz bir kalabalık olacak.
0: Çok tahmin edemiyorum biliyor musun?
1: Ben ediyorum.
0: Bakalım göreceğiz.
1: Zibilyon gibi insan olacak sokakta.
0: İnşallah
1: bak,
0: öyle olur.
1: Bak bunu yaz. Hele ikinci hele üçüncü galibiyet falan ya, düşünemiyorum ya. Yani.
0: Yenersek pazartesi milli tatil olur mu diyor.
1: Olur, olmalı.
0: Olmalı.
1: Olsun.
0: Olsun. Yargıtay bekliyoruz kararı.
1: Aman anı Yargıtay'ım. Aşkım
0: Yargıtay.
1: Evet, pazartesi.
0: Birçok belediye meydanlarda dev ekranlarda verecek. Sokaklar muhtemelen öyle de dolacak diyor.
1: Komşular uyuyorsa uyandıralım mı? Uyuyanları dövelim mi demiş. Yok, hayır, öyle bir şey yapmıyoruz.
0: Yok. Herkese saygı, herkese saygı.
1: Saygılı oluyoruz. Gol olunca bağıralım, Amerika'dan duyulsun falan gibi şeyler de var.
0: Duyulsun.
1: Efendim.
0: Kadınlar için öneri, asla TV önünden geçerek kahvaltı ve çay servisi yapmıyoruz diyor. LGS'yi de unutmayın demiş. LGS cumartesiye alındı.
1: Nüfus müdürlüğüne duyuru, pazar günü maçtan sonra nüfus sayımı tekrar yapılsın. Anlamadım ben.
0: O kadar çabuk etki etmez ya.
1: Anlamadım ki.
0: Sevinçten.
1: He, sevinçten diyor şey.
0: Sevinçten hani.
1: Kendini kaybedenler olur.
0: En yakınınla olur. Sarılırsın falan diye. Yani.
1: Onu mu söylüyor?
0: Muhtemelen onu.
1: Abi milli forma siparişi verdim. Çocukla kendime.
0: Mümkünse tamam. Forması olanlar formayla yatsın geceleri de diye bir tavsiye var.
1: Evet. Bursa'da belediye Ulu Cami'de. Bak orada bir organizasyon
0: var. Her yerde var. Her evet. Yerde var.
1: Sabah namazı ardından çorba, dev ekran orada bak. Bunu biz ilk okuduk. Hollanda'da mıydı?
0: Almanya'da
1: bir camide okuduk. Sonra devamı gelir dedik. Şu anda her yerde var bu.
0: Her yerde.
1: Dev ekranlar kuruldu. Çorbalar bilmem neler.
0: Belediyeler meydanlarda.
1: Evet. Güzel oldu. Güzel oldu. Kalp krizinden ölen olur. Onu mu demek istedi nüfus? Olabilir. Bilmiyorum. İnşallah ölmesin kimse heyecandan da. Evet, önerileri sıraladın mı Sena'cığım?
2: Evet, sıraladım.
1: Neymiş?
2: Kıyafetleri giyiyoruz. Pijama
1: maçı
2: ya da
1: izliyoruz.
2: Evet. Melisa çayı erken yatıyoruz. Alarmımızı kuruyoruz. Gusül ve namaz önemli. Öyle
1: önemli
2: yazmışız.
1: Onlar, evet.
2: Bıldırcın yumurtası. Tarkan arar buluruz, dinleyip uyuyoruz. Bayraklarımız hazır oluyor. Formamızı giyip uyuyoruz varsa
1: çok
2: eğer.
1: Çok güzel.
0: Harika.
1: Bunları not edelim.
0: Bunları yapalım, uygulayalım. Bizim de kendimize göre bir totemimiz olmuş olsun.
1: Ya şu pazartesi milli tatil olur mu? Bence o da olmalı ya.
0: Geliyor, az kaldı.
1: Olsun. Galatasaray Liverpool maçında Liverpool'u destekleyenler de sevinsin mi demiş. Öyle bir şey mi oldu?
0: İçimizdeki İrlandalılar mı demek istiyor?
1: Ben Galatasaray Liverpool maçında Galatasaray herkesin desteklediğine inanmak istiyorum.
0: Ona inanmak istiyoruz.
1: Evet.
0: Ona inanmak
1: aksini istiyoruz. Konuşmak ve düşünmek istemiyoruz.
0: Burada bir ay yıldızlı bayrak var. Onun altında toplanıyoruz. Gölgesindeyiz.
1: Yani. Tabii ki. Evet, bir öneri daha gelmiş.
0: Meydanlarda cüzdanlara evet, dikkat.
1: Evet. Onu söyleyecektim. Meydanlarda cüzdanlara dikkat diyor.
0: Günün önerisi bu.
1: En önemli öneri bu. Önemli. Aman.
0: Cüzdana ve telefona sahip çıkıyoruz.
1: Hani maçı aldık ama...
0: Eve bir gittin boşsun.
1: Cüzdanı da biri almış. Olmasın yani.
0: Olmasın. Dikkat edelim.
1: Ulan depremlere bu kadar hazırlıklı olsak kimseye bir şey olmaz diyor. Bir kara mizah geliyor. Çok da doğru söylüyor.
0: Bravo.
1: Doğru söylüyor.
0: Bravo.
1: Evet.
0: Sevindirirken...
1: Bravo. Gruptan ağlattı. Çıkarsak Alem FM den...

0: yapıyoruz?
1: Milli forma istiyoruz diyor.
0: Ha, gruptan çıkarsak hediye edeceğiz.
1: Hediye olarak istemiş.
0: Hediye olarak istemiş.
1: Sunalım bugün. Bugün genel müdürümüze sunalım.
0: Belki en azından bir tane de olsa.
1: Olur mu olur?
0: Olur mu olur. Her şey olabilir.
1: Bir tane kime vereceğiz yavrum?
0: Ya işte şanslı. Elimizde 3-4 tane var.
1: Yetmez. Veriyorsak böyle binlerce verelim.
0: Milli forma.
1: Hı. Yo, öneri olarak dedim ben ya, şimdi şey değil. Önüne bakıyorsun bana öyle ya.
0: Binlerce anca Alem FM tişörtü verebiliyoruz.
1: Tam önde Alem FM, arkada işte milli takımları.
0: Tişört yaptırmak anlamında.
1: Tabii tabii tabii.
0: He, ben forma, milli takımın orijinal forması gibi bir
1: tam
0: şey.
1: Tam formanın üzerine Alem FM logosu olabilir.
0: 3-4 bin lirası var ya, o yüzden hani.
1: Ya fikir kötü fikirdi, geçti.
0: Belki biraz zorlar.
1: 2002'deki Dünya Kupası'nda Bilecik'te askerdim. Tugay komutanı hiçbir askeri görev, eğitim, iş
0: yaptırtmadı,
1: verdirmedi diyor. Herkes maçı izleyip takıma destek verecek dedi.
0: Bu kadar, bu kadar.
1: Bütün
0: bu
1: işler iptal edildi.
0: Komutanımızdan beklediğimiz de buydu zaten.
1: Umut abi Kayseri misin demiş.
0: Niye ya?
1: Bilmiyorum ki, vermiyoruz dedin ya.
0: Vermiyoruz, şirketimiz adına düşünerek, onları da düşünerek.
1: Peki, önerileri duydunuz efendim.
0: Maç bu öneriler, tahminini tutturana bir forma verebilirsiniz diyor mesela.
1: Bu öneriler önemli. Şöyle yapalım. O zaman maç tahminlerini alalım. İlk maçın tahminlerini.
0: Tamam.
1: Sena'cığım sen de bir not edesin. Olur mu? Bir 10 tahmini alalım. 10 tahmin.
0: Tamam.
1: Kazanana verelim.
0: Verelim. Bir tane Alem FM tişörtünü tamam. Gönderelim sticker'la beraber.
1: Sena'cığım ben sabitleyeceğim buradan. Sevgili dinleyiciler, bize WhatsApp'tan tahminlerinizi yazın. İlk maç tahminleri.
0: Evet.
1: Bir rastgele 10 dinleyici seçeceğiz. Kim tutturursa tişörtü, sticker'ı göndeririz.
0: Gönderiyoruz.
1: Reklamlardan sonra tahminlere bakıyoruz efendim. Mutfakları

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: GS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
8: DS Damat.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Dünya Kupası heyecanı vatanda. 5-15 Haziran tarihleri arasında iPhone 17e 256 GB akıllı telefon tüm renkler 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Vatan, vatan, vatan. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
12: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
14: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
15: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
18: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
19: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
20: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep

0: Bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara mutlu akü. Yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
1: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
6: Show devam ediyor. Hatırlatalım. Peşinat artı 9 taksit kolaylığı var CF Moto'da. CF Moto'nun 250 SR ve 250 NK modelleri showroomlarda özellikle sizi bekliyor. Neden? Çünkü 250 SR yeni kasasıyla yollara çıktı. Sportif kasa, güncellenen yeni özellikler. 250 NK'da da performans ve çeviklik bir arada. Showroomlara gidip ürünlerin fiyatlarını inceleyebilirsiniz efendim. Uğur Motorlu Araçlar güvencesiyle tüm showroomlarda detaylı bilgi, güncel fiyat bilgileri web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Şimdi programın sonuna geldik. Dorukçum da burada. Maç tahminlerini aldık. Sadece Doruk değil, aynı zamanda bizim İK ekibi de burada. Evet, İK Doruk Bey günaydın tekrar.
7: Günaydın.
6: İyi sabahlar. Şimdi dinleyicilerimizden öneriler aldık. Evet, Demet evet. Hanım merhaba Demet Hanım. Merhaba. Banu Hanımcığım merhabalar size de merhaba. Selahattin burada.
8: Günaydın. Çok güzel.
6: Kadro tam.
8: Doruk Bey'i görmeye geldik.
6: Yalnız biletli. Doruk Bey artık biletli.
8: O bize bilet versin.
6: Biletli. 1.000 lira görüş bedeli.
7: Bilet vereceksiniz çünkü.
8: Kusura bakmayın. Hani, bizim böyle, haberimiz olmadan hani buraya gelmişsiniz. Kusura bakmayın.
6: Dorukçum İK'dan izin alman lazım orada. Aldın mı İK'dan izin?
7: Ya bırak ya.
6: Oğlum bırak ya olur mu? Koskoca İK. Şimdi de ki Demet Hanım.
7: Oğlum hukuka niye demiyoruz?
6: Ne demiyoruz?
7: Hukuka niye demiyoruz?
6: Hukuka. Ha, hukuk ilgilenmez onunla. Şimdi sen İK'ya de ki Demet Hanım'a de ki. Demet Hanım müsaadenizle yayında bir iki kelam etmek istiyorum.
8: Evet.
7: Evet
6: söyle. İzin al, izin.
7: İzin. Okey mi yes mi?
6: Okey mi yes mi? Her türlü evet diyeceksin. Okey mi yes mi?
8: Hayır, her türlü evet diyeceksin. Şey hayatımda.
6: Hadi başlıyoruz tahminleri. Dünya Kupası maç tahminleri. Murat Esen demiş mesela.
7: Evet.
6: Türkiye 2, Avustralya 1 diyor. İlk tahmini alalım.
7: Tamam.
6: Sabitledim.
7: Türkiye 2, Avustralya 1.
6: 1.
7: Tamam.
6: Tamam. Metin Akgül 3-1 kazanırız demiş. İkinci tahmin.
7: 3-1 tamam evet. Okey yakın.
6: Evet. Üçüncü tahmin Musti. Yok Musti sen hayırdır ya. Musti bir dakika bir geciktiriciye basmak durumunda kaldım. Yayın biraz ağırlaşmış olabilir şu anda.
7: Geciktirici mi?
6: Evet. İbrahim Demet Gül yazmış. 2-1 kazanırız diyor.
7: Doğru. Güzel.
6: Evet. İyi, İbrahim Demet güzel. Gül. Onu da sabitleyeyim ben şöyle dur bir dakika.
7: 2-1 yeneriz.
6: Sabitledim. Ondan sonucuma. Çağlayan. Evet. Ama 3-1 aldık değil mi? Daha önce aldık mı 3-1'i?
7: 3-1 aldık. Evet. Doğru. Aldık.
6: Peki. Bir tane daha alayım. Çünkü tahminler hep yakın olacak.
7: Tamam. Getir.
6: Son bir tane daha alayım. 10 dedik ama 10 fazla olacak. 4-0 Kemal Demir. Onu da sabitleyeyim.
7: Güzel.
6: Onu da aldık. Güzel. Tamam. Tahminleri aldık. Tahminler güzel.
7: Evet güzel. Çok iyi.
6: Hadi bitirelim artık. Doruk var mı ekleyeceğim bir şey?
7: Var mı?
6: Yok.
7: Bir şarkı çalan diyecektim ama.
6: Süre kalmadı ona.
7: Süre kalmadı.
6: Arkadaşlarına selam çakabilirsin
7: tamam,
6: ama.
7: Tamam arkadaşlarıma selam çakıyorum. Bütün basketboldaki koçlarıma, arkadaşlarıma hepsine selam çakıyorum.
6: Biz de buradan selam gönderelim onlara. Kolaylıklar dileyelim aynı zamanda. Bizim için kolay olmuyor çünkü. Belki onlara kolaydır. Senacığım teşekkür ederiz.
9: Ben teşekkür ederim abicim.
6: Sayın hocam var olun.
10: Teşekkürler Fatih Bey.
6: İkinci çocuk gelir mi? Sizden yani.
10: Benden gelmez.
7: Benden gelir.
6: İnşallah ileride büyüdüğünde diyelim. Sevgili dinleyiciler, akşam 18'de ben tekrar burada olacağım. Şahaneydiniz, çok teşekkür ederiz. 10 tahmin dedik ama ona tamamlayamadık. Çünkü tahminlere yakın 2-1, 2-0, 3-1 falan gibi geliyor.
7: Aynen, evet.
6: Aynen, aynen kanka. Aynen.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Televizyon deyince vatan.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Temiz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
7: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Bu bir reklamdır.
8: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
9: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Hürmüz'de ABD ordusuna ait Apache helikopterin düşmesinin ardından Washington-Tahran hattında gerilim yükseldi.

0: yükseldi. Amerikan ordusu İran'a orantılı bir şekilde misilleme düzenlendiğini açıkladı. İran'dan cevap gecikmedi. Devrim muhafızları ordusu ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığını duyurdu. ABD tarafının saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar verileceği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise diplomasi dilini tercih ederiz ancak diğer dilleri de konuşuruz dedi. 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla 72 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında 1 yıllık 8 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. Attas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin görülen davada mütalaa açıklandı. Savcılık 16 yaşındaki sanık için 21 yıl 7 ay hapis cezası istedi. 21 yıla ek olarak cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep edildi. 10 yıl önce evinin önünde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelinin kimliği İstanbul Kart hareketlerinden bulundu. Şüpheli cinayeti itiraf etti. İzmir'de eski eşinin gazaplı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayfer Karakayışlı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı olayda ağır yaralanan 13 yaşındaki kızınınsa tedavisi sürüyor. Kuzey İrlanda'da bıçaklı saldırı sonrası başlayan göçmen karşıtı protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Çok sayıda araç ve ev yakılırken göçmen karşıtları bir Türk berberin iş yerinin camlarını ve kapısını kırdı. Filipinler'deki 7,8'lik depremin ardından tsunami'nin yol açtığı dalgalar Japonya'nın bazı bölgelerine ulaştı. Depremde 32 kişi hayatını kaybederken 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: Trabzonspor Muhammed Cam'ı satın alma opsiyonuyla 3,5 milyon 500 bin euro karşılığında Kızıl Yıldız'a kiraladığını açıkladı. Real Madrid teknik direktörlük görevini Jose Mourinho'yu getirdi. Portekizli teknik adam kariyerinde ikinci kez İspanyol ekibinde görev yapacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.055, yarım altın 21.049, çeyrek altın 10.486, gram altınsa 6.459 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 34 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Adana 31, Kayseri 26, Trabzon ve Erzurum 23, Diyarbakır ise 36 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Adını yazmışlar gökyüzüne, fırtınalar düşmüş kaderime.
0: Birazdan reklam.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
6: Bursan Next.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik, prestij arayanlara.

0: 2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Pilot garaj şoto
1: ekspertiz. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Reklam.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
5: Paraflay'ın katkıları.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Sağlıkla HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
3: gümüş suyu? Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
8: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
9: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında 1 aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortalarında.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: sigortasıdır.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontörlü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Opet.

0: Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: İstikbaliz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Reklam.
8: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
9: Saat 10. Bu bir reklamdır.
10: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
11: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
10: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
11: Allah'tan.
10: Sigortadan hallederiz.
11: Sigortadan halledemeyiz.
10: Niye halledemeyiz?
11: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
10: Ama?
12: Ama dememek için ama sigorta.
9: Bu bir reklamdır.
8: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
13: Hesap.com spor haberlerini sunar.
14: Trabzonspor Muhammed Cam'ı satın alma opsiyonuyla 3,5 milyon 500 bin euro karşılığında Kızıl Yıldız'a kiraladığını açıkladı. Real Madrid teknik direktörlük görevini Jose Mourinho'yu getirdi. Portekizli teknik adam kariyerinde ikinci kez İspanyol ekibinde görev yapacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak.
13: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
14: BIST 100 endeksi %0,12 puan düşüşle 13.725 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
14: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika.
16: Ekspertize, Dynobil'e.
15: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
13: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
14: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.239, yarım altın 20.641, çeyrek altın 10.333, gram altın ise 6.335 liradan alıcı buluyor.
13: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Sertiz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Smokin bizim işimiz.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Mutlak Butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 13'te toplanacak. Toplantıda kurultay ve ihraçların gündemde olması bekleniyor. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını yarın açıklayacak. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu. ABD-İran hattında gerilim yüksek. Amerikan ordusu İran'a orantılı bir misilleme düzenlendiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin düşen helikopterini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti. Diyarbakır'da Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının 2 faili 25 yıldır aranıyordu. Failler hakkındaki dava zaman aşımından düştü. 10 yıl önce evinin önünde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelinin kimliği İstanbul Kart hareketlerinden bulundu. Şüpheli cinayeti itiraf etti. Ankara'da 17 yaşındaki bir çocuk eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı çocuk ve babası gözaltında. İstanbul'da TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir otomobil iki araca çarparak takla attı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kuzey İrlanda'da bıçaklı saldırı sonrası başlayan göçmen karşıtı protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Çok sayıda araç ve ev yakılırken göçmen karşıtları bir Türk berberin iş yerinin camlarını ve kapısını kırdı. Filipinler'deki 7,8'lik depremde can kaybı sayısının 45'e yükseldiği bildirildi. Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen depremde 630 kişinin yaralandığı, 17 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Kanada'da eski bir Air Canada kaptan pilotu gerekli lisansa sahip olmadığı halde yaklaşık 17 yıl boyunca yüzlerce uçuş gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yetkililer pilotun 900'den fazla seferde görev yaptığını ve milyonlarca dolar gelir elde ettiğini açıkladı.
6: Haberler bitti.
7: Müzik devam ediyor.

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Reklam.
3: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
2: Reklam.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: DS Damat.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
2: Bir dönemin en iyisi.

0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Bu bir reklamdır.
6: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıç.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 7'de karşılaşacak olan A milli takım hazırlıklarını sürdürüyor. Arizona'da bulunan Athletic Grounds'da çalışan milliler de Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da Avustralya ile oynanacak ilk maçın önemli olduğunu söyledi. Hacı Osmanoğlu gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST endeksi 13.763 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.836, yarım altın 20.440, çeyrek altın 10.232, gram altın ise 6.274 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Adana 31, Kayseri 26, Trabzon ve Erzurum 23, Diyarbakır ise 36 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, hava durumu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Yüzüme bakmasın ama bırakmasın, onu ayartmasın. Birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bankam Tombank
2: kartıma bin. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Herkes.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Reklam.
9: Paraflay'ın katkıları.

0: tarafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Her dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
0: Reklam.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: İbrahim Türker Anlatan Adam Stand Up. Yayınladığı videolarla milyonlarca izleyiciye ulaşan Anlatan Adam, 90 dakikalık ve tek perdeden oluşan yepyeni oyunuyla karşınızda. Ailevi meselelerden ilişkilere, sağlık takıntılarından başına gelen fantastik olaylara, daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hikayelerle Anlatan Adam sahnede. Hem sıcak, hem samimi, hem de temposu yüksek bu yepyeni Anlatan Adam deneyimi için yerinizi şimdiden ayırtın. 25 Haziran saat 20.30'da Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Reklam.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır.

0: Sigortayla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Mutlak Butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanıyor. Toplantıda kurultay ve ihraçların gündemde olması bekleniyor. Cuma günü okullar tatil edildi. Tatil kararının cumartesi günü yapılacak liselere giriş sınavı hazırlıkları nedeniyle alındığı bildirildi. Öte yandan LGS'de bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava alınacak. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını yarın açıklayacak. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu. ABD-İran hattında gerilim yüksek. Amerikan ordusu İran'a orantılı bir misilleme düzenlendiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin düşen helikopterini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti. Diyarbakır'da Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının 2 faili 25 yıldır aranıyordu. Failler hakkındaki dava zaman aşımından düştü. 10 yıl önce evinin önünde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelinin kimliği İstanbul Kart hareketlerinden bulundu. Şüpheli cinayeti itiraf etti. Ankara'da 17 yaşındaki bir çocuk eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı çocuk ve babası gözaltında. İstanbul'da TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir otomobil iki araca çarparak takla attı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kuzey İrlanda'da bıçaklı saldırı sonrası başlayan göçmen karşıtı protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Çok sayıda araç ve ev yakılırken göçmen karşıtları bir Türk berberin iş yerinin camlarını ve kapısını kırdı. Filipinler'deki 7,8'lik depremde can kaybı sayısının 45'e yükseldiği bildirildi. Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen depremde 630 kişinin yaralandığı, 17 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Kanada'da eski bir Air Canada kaptan pilotu gerekli lisansa sahip olmadığı halde yaklaşık 17 yıl boyunca yüzlerce uçuş gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yetkililer pilotun 900'den fazla seferde görev yaptığını ve milyonlarca dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr

0: Siz. Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Geldiniz.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesinti

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar Bankkart.com.tr'de.

0: saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 7'de karşılaşacak olan A milli takım hazırlıklarını sürdürüyor. Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta çalışan milliler de Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da Avustralya ile oynanacak ilk maçın önemli olduğunu söyledi. Hacı Osmanoğlu gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST endeksi 13.763 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 13

0: kuruş, euro 53 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.836, yarım altın 20.440, çeyrek altın 10.232, gram altınsa 6.274 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: serserinim. Alem Efendi birazdan. Birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot garaj
1: oto ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Pilot garaj oto
2: ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
3: budur hissi. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Doğada ne varsa
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Fertiz.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot garaj, oto ekspertiz.
1: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
5: Pilot garaj, oto ekspertiz.
3: Reklam.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Yeni saatte de
6: tüm zamanların
0: en iyileri için.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Çal beni çal güzel gün karşılarım sarıp kaderlere baharım.
0: Birazdan. Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat. Pilot garaj şoför
3: ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj şoför
0: ekspertiz. Reklam.
5: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bank kart liraları tek yerde biriktiren bank kart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği bank kartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: 90'lı yılların.
4: En iyileri.
2: Alem Efendi.

0: Ben şeylere hayranım ya.
1: Bedenine ütü yapıştıran insanlar var ya.
2: Bedenine ütü yapıştıran.
1: Evet, böyle yarışmalara çıkıyorlar.
2: Çok eskiden şey vardı, hatırlıyor musun?
3: Şimdi de alkışlarla Adem geliyor. Adem stüdyomuzda çivili yatakta yatacak. Üstünde de birilerini zıplatacağız. Hadi gel Adem filan diye.
2: Adem geliyordu, hakikaten yatakta yatıyordu filan böyle. Üstünde birileri çıkıp zıplıyordu falan. Böyle. Ne oldu, battı mı? Ha? Battı mı filan diye böyle. Evet, sonra başka mesela diyordu ki şimdi de Adem geliyor ve Adem canlı yayında 7,5 kilo cam yiyecek şimdi. Adem afiyet olsun, seni de eskiden diye. Ara sıra su içiyordu adam filan böyle.
3: Şimdi de yine Adem geliyor, evet, vücuduna bıçak yapıştıracağız Adem. Adem gel bakayım burası, çıkar üstünü.
2: Hani niye canlı yayında cam yiyorlardı oğlum? Canlı yayında niye çivili yatakta adamın üstünde birilerini zıplattılar ya?
4: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 7'de karşılaşacak olan A milli takım hazırlıklarını sürdürüyor. Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta çalışan millilerde Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da Avustralya ile oynanacak ilk maçın önemli olduğunu söyledi. Hacı Osmanoğlu gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST endeksi 13.694 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 36 kuruştan işlem görüyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika. Ekspertize,
8: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.839, yarım altın 20.458, çeyrek altın 10.244, gram altınsa 6.281 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Adana 31, Kayseri 26, Trabzon ve Erzurum 23, Diyarbakır ise 36 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Ya minibüstesindir?
11: Ya otobüste.
12: Fazla akbil olan var mı?
10: Metrobüste de olabilirsin.
13: Proje istasyon. Avcılar merkez.
10: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
14: Serdar Gökalp.
10: O da bu yollarda seninle.
14: O da bu yollarda seninle.
10: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de
14: Alem FM'de. İçime içime vursun ritim içime.

Tabii takvim yaklaştı. Maçlar başlıyor. Dur coşkuyu vereyim. Coşkuyu vereyim bir saniye. Dur bir dakika. Dur. İçimizde jonjonlar vardır yani. İlla ki. Mesela ay futbol mu? Kafatın konuyu kafa. Ya dünya bunu konuşuyor sevgili dinleyenler. Bir de biz de oradayız biliyorsun. Hazır mıyız? Veriyorum coşkuyu. Açılsın sesler. Neredesiniz? Neredesiniz abicim? Neredesiniz? Buyurun bakayım. Sen yazında

Geceleri Serdar yayında da milli takım tişörtü armağan ediyoruz sevgili dinleyenler. Haberiniz olsun. Geceleri Serdar yayında da, Serdar yayında her gece saat 10'da Alem FM'de. Hadi bakayım.

Gaza getirdi değil mi? O zaman günün konusunu veriyorum sevgili dinleyenler. Sizi gaza getiren şeyler. Seni ne gaza getiriyor? Seni ne gaza getiriyor? Öyle kuru fasulye soda falan değil ha. Yani. Seni ne gaza getiriyor sevgili dinleyenler? Nokta nokta nokta beni gaza getiriyor dediğin ne var? Kimine göre bir müzik, kimine göre bir hareket, kimine göre bir bakış, kimine göre bir eşya, kimine göre bir olay, kimine göre falan, kimine göre filan. Değerli dinleyenler, seni ne gaza getiriyor? 0536 901 8902, 0536 901 8902. Değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. Seni ne gaza getiriyor, ne gaza getiriyor? 536 901 8902, 536 901 8902. Hadi bakalım, buyurun. Aa, şarkı niye çalmadı? Ne oluyor oğlum? Valla şarkı niye çalmadı? Yine başka radyocular. Yine valla. He, tamamdır. Tam başka radyocuları yapıştırıyordum, girdi şarkı, tamamdır.

İşte sen böyle şeyler yapınca gaza geliyorum demiş. Nasıl şeyler ya? Marştan falan mı? Yapma yapma. Özellikle trafikte olanlar gelmesin yani. Gelmesin gelmesin trafikte olanlar. Gazla çalışmıyorum artık. Bravo en güzeli. Mehter Marşı. Mehter'i duyduğum anda kanım kıpır kıpır oluyor demiş efendim. Ya o zaman bir dakika dur ya. Ya şimdi bana da bunları yaptırıyorsunuz. Sonrasında girip iki saat komedi programını kim yapacak? Çıta çok yüksekte kaldı yani. Dur. Dur bakayım. Neredeyiz? Şuradayız galiba değil mi? Bir saniye çok özür dilerim, birazcık bekleteceğim sizi. Heh, tamamdır. Özellikle Mehter'le gaza geliyorum diyenler. Ya da gaza gelemiyorum diyenler. Açılsın sesler.

Çıta çok yok. Gel de şimdi şey yap. Değil mi? Yani gel de yap yani. Gel de. Dur bakayım nereden? Mehter Marşı, eyvallah. Sen gaza getiriyorsun beni demiş efendim. Bu yaptıklarımla işte değil mi? Beni sen gaza getiriyorsun, kendimi kırbaçlayasım geliyor. Tarkan şarkıları.

Araba sürerken hareketli parçalar çalıyor ya, acayip gaza getiriyor demiş efendim. Dikkat edin ha. Özellikle trafikte olanlar dedim ya hani. Nice kalpler yorgunlar, hislerimde soygunlar. Milleti bilmem de benim hanımın alışverişi gaza getiriyor demiş efendim.

Rock müzik. Bir tepsi baklava. Sen yapamazsın dediklerinde gaza gelirim. O evet ya, genelde gaz verme şeyidir yani. Yapamaz ki ya, boşver ya, yapamaz ki. Kimileri var ya hani şey diyorlar. Biri bana yapamazsın dediği zaman otur beni seyret filan diye. Ya yapmayın işte, zaten siz yapın diye yapıyorlar bunu ya. Siz yapın diye diyorlar ya zaten.

Bak bana yapamazsın de ve sonra izle. Görüyor musun? Yazık günah, nasıl yiyorsunuz bunları ya? Vallahi billahi bak. Dur bir arayayım bakayım.

0: Ben de öyleyim. Nasılsınız? Ha, yapamazsın deyince yapanlardan mı? Ne güzel işmiş ya. Keşke etrafımda böyle birisi olsa da benim etrafımdakilerin hepsi şey. Yani tilki biraz. Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim efendim. Evli misiniz? En başta onu sorayım.
1: Evliyim, evet.
0: Tamam, mesela eniştenin işi çok kolay. Hani gelene kadar mesela hanım sen şunu şunu şunu bence yapamazsın deyip gitmesi yeterli yani.
1: Evet, evet, o beni çok kolay getirir, doğru söylüyorsun.
0: Vallahi çok kolay. Ablacığım niye düşüyorsun bu işlere ya? Vallahi düşmemen lazım yani. Bu zaten sen yap diye yapılan bir şey bu.
1: Evet. Doğru söylüyorsunuz ama bilmiyorum, acayip tadı getiriyor.
0: Umursamasan kimse bir şey demez sana, biliyor musun?
1: İşte o yapı meselesi. Umursamasak olur, doğru söylüyorsunuz ama işte.
0: Peki gaza gelip de yaptığınız bir şey var mı hiç? Hani şunu şunu gaza geldim de yaptım dediniz. Ne var?
1: Ya genelde görevde yükselmeli. Aslında böyle basit işlerde değil de. Hı. Mesela eğitimle alakalı. Sen bunu yapamazsın dediler.
0: Evet.
1: Ama ben yaptım. Yani görevde yükselmeyle alakalı bir şey. Kazandım, geçtim diyeyim. Sınavı geçtim diyeyim.
0: Görevde yükselme falan filan.
1: Memurum kendim de.
0: Anlat. Bir dakika. Heh, abla özür dileriz. Pardon. Oğlum ayağa kalkın. Pardon ablacığım, özür dileriz.
1: Estağfurullah.
0: Bilemedik biz.
1: Pardon. Ya o şekilde birazcık daha böyle hani sen yapamazsın, sen bunu beceremezsin dedikleri zaman daha çok gaza geliyorum.
0: Anladım efendim. Peki tamam. Öyle ne kadar güzel. Keşke beraber çalışsak. Ben de bütün işleri size kitlerdim vallahi.

0: Yani onu yapamazsın, bunu yapamazsın, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın diye. Vallahi billahi bunu söyle söyle git yani, ne güzel. Yapılmış, arayacak zaten ondan sonra yaptım ben diye. Çocuk biliyor mu peki evet. Sizin bir huyunuzu çocuk biliyor mu efendim?
1: Yok, bilmez.
0: Çocuğunuz bilmiyor.
1: Yok, çocuğum bilmiyor.
0: Neyse, enişte de akıllı adammış, başkasıyla paylaşmıyor bu huyu yani. Güzel, kendisi. Hani,
1: güzel. Evet evet doğru.
0: Neredensiniz evet. Acaba?
1: Afyon'dayız.
0: Afyon'dasınız.
1: Şu anda Afyon'da ikamet ediyoruz. Aslen Ankaralıyım.
0: Evet. Daha önce size Alem FM tişörtü hediye ettik mi acaba?
1: Yok, hayır.
0: Şu an ediyorum.
1: Çok istedim ama çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şu an ediyorum o zaman. Şu an. Tamam.
1: Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarım olacaksınız. Görüşmek üzere efendim. Sağ
1: görüşmek
0: olun.
1: Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Ben çok de, teşekkür ediyorum. Çok İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek
1: sağ
0: üzere.
1: Olun.
0: Sağ olun. Ya işte abi dış dünya böyle. Böyle böyle yiyorlar yani. Sen yapamazsın, sen mesela atıyorum işte buzdolabını 6. kata çıkartamazsın ki sen. Ya da beyler yapıyor. Hanım bu ev bu kirli, sen bunu temizleyemezsin ya. Sen temizleyemezsin sen. Temizleyemezsin. Aha Hüseyin de başladı. Hüseyin ne yazdı bana biliyor musun? Abi ara verelim. Hüseyin'i biliyorsunuz, dün bizde başladı. Bizim ekipte artık Hüseyin. Serdar yayında da, Serdar trafikte de bol bol duyacaksınız artık Hüseyin'i. Hüseyin daha dün bir bugün iki. Bak bana yazdı. Abi reklama gidelim. Hüseyin'cim madem öğreniyorsun şöyle öğren. Bir Hande Yener şarkısı, o da bu. Tamam mı? Evet, o da bu. Şarkıdan sonra ara ver. Şarkıdan sonra ver ara.

0: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil hangi gümüş suyu?
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
8: DS Damat. Reklam.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
10: Paraflay'ın katkılarıyla
11: güzellikler dünyası.
12: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
10: Paraflay'ın katkılarıyla
11: güzellikler dünyası.

çok güzel yapmışsın dedikleri şeyler beni gaza getirdi. Bir daha yap diye diyorlar. Hani bir daha yap diyor. Loş ışık beni gaza getirir. Ay neler diyorsun. Neler diyorsun. Altı aylık evliyim. Eşim beni gaza getiriyor. Şu an çiftlik kuruyoruz. Hadi buyur. Beni şu sıralar kahveden başka bir şey gaza getir. Kahveyle gaza gelmek ya. Nasıl oluyor?

Selam, adım Funda. Kurtlar Vadisi müzikleri beni de gaza getiriyor demiş efendim. Funda'yı gaza getiriyor Kurtlar Vadisi müzikleri. Allah Allah, bir dakika, nerede? Gaza gel Funda. Geldin mi?

Demin hani Mehter'i çaldık ya. Hani onun mesajlarıyla yeni karşılaşıyorum da. Abi oyunda herkese vurdum demiş. Mehter de. Oyunda herkese vurdum. O ne demekse o ya. Kurtlar Vadisi beni de gaza getiriyor demiş efendim. Yeni bilgileri öğrenme hevesi beni gaza getiriyor.

Lazia'nın raconları. Sana attığım tokatı hatırlıyor musun Nesli? Öyle bir oyunculuk ki valla taklidi bile yapılmıyor. Maçı tribünde seyretmek gaza getiriyor beni demiş. Ah be, Dünya Kupası ile alakalı. Keşke olsa öyle bir imkan da valla yani. Michael Jackson'ın birçok şarkısı. Senede bir kere falan öyle haber çıkıyor biliyorsun ya. Michael Jackson ölmedi abi, bak işte İtalya'da fotoğraflandı. Endonezya'da gezerken fotoğraflandı falan. Işıklarda ara gaz veren arabalar beni acayip gaza getiriyor. Ara gaz dedin de geçen polis çevirmesinde memur arkadaş işte durdurdu beni. Dedi ehliyet, verdim ehliyeti. Motorda bir şey var mı dedi bana. Hani ben de bir şey derken uygunsuz bir şey var. Ne gibi bir şey abi dedim. Böyle egzoz meksoz falan dedi. Abi bir beş adım geriye gidip bakar mısın motora dedim. Yani şöyle bir baktı şöyle bir motora, tamam tamam anladım dedi. Şirkette de bana diyorlar ki elimde kaskla gidiyorum mesela. Hani bizde motosiklet park alanı var. Abi senin motor hangisi diyorlar. Diyorum ki en ufağı en çirkini.

Ayhan abi yazmış, gidelim maça birlikte diye. Ah be Ayhan abi, çok isterim de. Hani birinin de burada yayınları yapması gerekiyor ya. Gel götüreyim seni demiş. Sağ ol Ayhan abim. Çok teşekkür ederim, var ol. Biliyorum da. Yani hani Serdar trafikte, Serdar yayında. Bir de şimdi Dünya Kupası coşkusu falan. Bizim yayınlar ne hallerde geçer kim bilir yani. Para kazanacağım işler. Para kazanacağım işler. O böyle dışarıdan belli oluyor mu bir işten böyle direkt para kazanıp kazanamayacağın yani? Bizim Adem'le tanıştırayım sizi.

0: Geri geri yanaşan arabaya gel gel gel diyeni görürsem gaza gelip ben de bağırıyorum demiş efendim. Alan alan alan alan. Alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba nasılsınız?
1: Teşekkür ederim siz.
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bu sesten belli zaten para kazanacağınızı yani ben. Hani ama vallahi yalan yok be erkeksinizdir diye aradım yani. Yenge bizi de al yanına be. Valla.
1: İşte olsun hani böyle gaza gelelim. Vallahi. Para kazanalım.
0: Hazır Kurtlar Vadisi'nden bahsetmişken hanımlar beyler Cerrah Paşalı'nın ablası bağlandı yayına. Ablam saygılar.

0: Ne iş yapıyorsunuz acaba?
1: Sağ olun, ben analistim diyelim.
0: Nesiniz?
1: Analist.
0: Analistsiniz siz.
1: Evet.
0: Ben bir an çok yanlış bir şey anladım biliyor musun ben? Yani mesleği olunca. Peki. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir hoparlörle kulaklıkla falan bir şeyle mi konuşuyorsunuz acaba?
1: Normali aldım.
0: Ondan bir kurtarırsanız hayatımın insanı olursunuz. Tabii ki. Analistsiniz, anladım. Yani evet. Bize tabii çok uzak bir meslek dalı olduğu için soruyorlar mesela evet. Size. Kaç para maaş alıyorsun yani falan diye böyle soruyorlar.
1: Tabii sormazlar mı? Hani bir de evden çalışınca sen rahatsın falan diyorlar ama.
0: Ya bu bizde hep var ya. Bu bizde hep var. Mesela adam diyor ki mesela marketim var benim diyor. Kaç para kazanıyorsun günde? Falan, hiç zorluğunu soran yok. Ben ben radyo programcısıyım diyorum böyle dedi abi. Para veriyorlar mı size dedi birisi. Vallahi öyle dedi. Neyse şimdi güldürdüm sizi kahkahalarla o zaman aylık kazancı sorabilirim.
1: Tabii. Katılırım şehir soruluyor zaten. Çok değil ya asgari ücretim birazcık üzeri.
0: Hiç inandırıcı değil çünkü sesiniz falan çok zengin yani o gülüş falan.
1: Ya o işte içten gelen mi, aileden gelen mi bilmiyorum. O geçmişlerden gelenler. Biz kendi başımıza artık.
0: Yok. Hayır, kesinlikle. Kesinlikle inandırıcı değilse. Evli misiniz acaba efendim?
1: Evliyim.
0: Kesinlikle. O zaman kocan zengin. Yani ben...
1: İş arıyoruz.
0: Eşiniz ne iş yapıyor acaba?
1: Şu an işsiz.
0: Anladım. İnşallah bulur efendim. Neredensiniz?
1: Abi inşallah İstanbul.
0: İstanbul'un neresi?
1: Şu an Kağıthane ama ben de Mecidiyeköy'üm.
0: Şu an Kağıthane derken sen Zeppelin'le tepeden mi geçiyorsun? Devamlı değişiyor mu? Yani neredesin? Normalde
1: evet
0: neredesin?
1: Çok fazla değiştiriyorum. Çok fazla taşınıyoruz.
0: Çok fazla taşınıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ya aklıma
1: bir yeri beğenmiyoruz. Ya Mecidiyeköy'den çıkalım dedik. Bir yerlere şey yapalım, oturalım. Hı. Ama böyle bir yer belirleyemedik kendimize Mecidiyeköy'den
0: ya
1: sonra.
0: Ya Mecidiyeköy'den çıkılır mı ablacığım? Bir deniz yok ya. O da istense gelir.
1: Aynen.
0: İstemiyor.
1: Aynen öyle.
0: Bak yıllardır söylüyorum. Bak Mecidiyeköy. Metro orada. Metrobüs kesinlikle. Orada. Otobüs kesinlikle. Orada. Minibüs orada. Adam orada. Kadın orada.
1: Hayat orada. Yani, hayat orada.
0: Simitçi orada. Burgerci kesinlikle. Orada. Ondan sonra başka. Ya aklına ne geliyor? Bak ciddi söylüyorum. Bir tek deniz yok galiba değil mi?
1: Denizde 5 dakika en fazla.
0: Denizde
1: 10 dakika hadi. Trafik olmazsa. Yani yakınında.
0: Aşağı tak Beşiktaş'a bir sallanıyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Mecidiyeköy'de. Her şey orada. Bak gece yolda yürürken değerli dinleyenlerim gece yolda yürürken Mecidiyeköy'deki işportacılarda mikroskop da alabiliyorsunuz. Telefon şarjı da alabiliyorsunuz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hani
1: kesinlikle öyle.
0: 300 liradan 4 tane don da alabiliyorsunuz. Yani çok Mecidiyeköy öyle bir yer.
1: Evet kesinlikle öyle.
0: Efendim size tişört.
1: Memleketim.
0: Size tişört armağan ediyorum.
1: Çok İyilikle teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Teşekkürler diyelim.
0: Siz sağ olun efendim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Var olun. Sağ olun. Mecidiyeköy abi. Asla. Yani bırakılacak yer değil. Bir de Mecidiyeköy bırakılırsa şayet nasıl söyleyeyim. Böyle bünyede yer yapmıştır yani Mecidiyeköy. Ne lazımsa çıkıp alırsın. Ne lazımsa. Bak şöyle söyleyeyim. Akşam vakti mesela ışıldak lazım oluyor. Dur ben bir ışıldak alayım diye çıkıyorum mesela. Alıyorum geliyorum. Ondan sonra bak oklava lazım oluyor. Dur bir oklava alayım diyorum. Yani nereden bulurum diye bir şey yok. Mecidiyeköy'de yürü bulursun zaten. Ya. Bu çok enteresan bir yer.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
9: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Göksel güçlü yorumu ve duygu yüklü şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Depresyondayım başta olmak üzere hafızalara kazınan sevilen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirecek olan sanatçı, sahnedeki samimi tavrı

0: ve etkileyici performansıyla dinleyicilerini müziğin büyülü atmosferine davet ediyor. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla geçmişten bugüne uzanan özel bir müzik yolculuğu sunacak Göksel. Konser boyunca seyircisine duygu dolu anlar yaşatacak. 22 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Abi çiçekçiyim. Erkek müşteri iki ayrı çiçek istedi mi acayip gaza geliyorum demiş efendim. İki ayrı çiçek. Bir annesine bir karısınadır ya. İnşallah öyledir. Ya inşallah öyledir. Takımımın şampiyon olma ihtimali beni gaza getiriyor demiş. Aman sokma beni şu şeye muhabbetlere. Aman yani aman. Bir cihazın bozulduğunda internetten nasıl yapıldığına bakıyorum. Yapılışı çok basitmiş gibi göründüğünde hemen gaza gelip yapmaya çalışıyorum. Ama hiç öyle basit olmuyor değil mi yani?

Yaptığım modeller siparişe dönüşünce gaza geliyorum. Zekasına hayranlıkla baktığım arkadaş, yapabiliyorsa ben bu işi hayli hayli yaparım düşüncesi beni çok pis gaza getirir. Herkesin yaptığını da yapamayız canım ya. Hani şimdi akıl var, mantık var. Hani şimdi Ronaldo'yu görüyorsun, ben bunun gibi top oynarım ya falan. Yani. Nereye oynarsın, nerede oynarsın? Serdar'ı dinliyorsun mesela, ben bunun gibi radyo programı yaparım ya falan. Rally pilotunu seyrediyorsun. Kullanırım ya ben bunun gibi falan. Yani voleybolcuları seyrediyorsun. Bu ne ki abicim, ben oynarım ya bunu falan. Bugün çok güzel olmuşsun dediklerinde hemen gaza gelip yılışıyorum demiş. Yılışma. Sonra dur bakalım. Kombi klima tamircisiyim. İş bittikten sonra müşteri ödeme yapacağını anlayınca çok fena gaza geliyorum demiş efendim. Abi kombi, klima falan. Onlar bir de biz bilmiyoruz ya, ne dese o mesela. Anakart yanmış diyor. Gitti. Geçmiş olsun. Yani. Düğme değişecek diyor. O da gitti, geçmiş olsun. Belki bir tane lastik takıp tamir olacak. Adam diyor ki 2 günlük işi var diyor. Aynı şey araba işi gibi yani. Araba. Aynı araba işi gibi yani. Vallahi. Bir ara vereceğiz, bu saat başı arasıdır değerli dinleyenlerim. Sonra devam edeceğiz. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Mevzumuz da şu: sizi gaza getiren şeyler, sizi gaza getiren şeyler, seni ne gaza getiriyor sevgili dinleyen? 0536 900 189 02 0536 900 189

0: Reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren bank kartın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla bank kart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın, enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Trump, İran'ı tehdit etti. İran'ın anlaşma için yürütülen müzakereleri gereğinden fazla uzattığını savunan Trump, artık bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar dedi. Trump, İran'ın enerji santralleri ve köprülerine yönelik saldırı emirleri verebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutlak buttan kararı ve CHP'de dün yaşanan grup toplantısı tartışmalarına tepki gösterdi. Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li, biz bu girdabın içine girmeyeceğiz dedi. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını yarın açıklayacak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Cuma günü okullar tatil edildi. Tatil kararının cumartesi günü yapılacak liselere giriş sınavı hazırlıkları nedeniyle alındığı bildirildi. Öte yandan LGS'de bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava alınacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Diyarbakır'da Gaffar Okan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının 2 faili 25 yıldır aranıyordu. Failler hakkındaki dava zaman aşımından düştü. İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada öldürülen Erdem Demir'in katil zanlısının 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlının Erdem'i kendisine abi demediği için öldürdüğü belirtildi. Ankara'da 17 yaşındaki bir çocuk eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı çocuk ve babası gözaltında. İstanbul merkezli 4 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında devam eden T26

0: Galata Tüneli ve Doğançan Ripajı 2 projeleri tamamlandı. Böylece Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Umran Oto Expertiz yol şarkılarını sundu.

Evet hanımlar beyler, şöyle bir bakalım hemen neredeymiş. Bir dakika. Yanlışlıkla WhatsApp'ı kapattım da ben. Nasıl kapattıysam açamıyorum da. Vallahi dur bakayım. Nerede? He tamam. Trafikte pahalı araba sollayınca acayip gaza geliyorum. Sonra o beni sollayınca oturuyorum demiş efendim. Genelde mesela pahalı araba sahiplerine böyle hani düşmanmış gibi bakılıyor ya. Hani. Ulan bindiğin arabaya bak, kullanışına bak ya.

Uykumu aldığım zaman acayip gaza geliyorum demiş efendim. Acayip. Beni indirimler gaza getiriyor. Ya o kimi getirmiyor ki? Hiç ilgimiz alakamız olmayan şeyleri aldık ya. Sırf ucuz diye filan. Merhaba, oyun havası ya da halay müziği. Merhaba. Tatile gidecek olmak. Konuya katılım diyorum. Sesi düşünürken kendi kendime ben gaza gelemiyorum derken hanım arkadan gaza gelmene gerek yok. Zaten gazla çalışıyorsun dedi. Genelde yengelerin gazı yani, değil mi? Evet yani. Genelde evet, yengelerin gazı. Vay Tarkan kuzu kuzu. Bayağıdır dinlemiyoruz değil mi? Ama ben tabii üstüne konuşacağım için yine dinleyemeyeceğiz. Serdar Gökalp, ben şarkıların en güzel yerine konuşan radyocumuz. Yani. Beni kredi kartı kendi başına gaza getiriyor. Öğrencilere soru çözümü yaparken yanlış yoldan çözüyormuş gibi yaptığımda hocam hata var deyince ben bunlara bir şey öğretmişim ve deyip aşırı gaza geliyorum demiş efendim. Matematik öğretmeni de düzeltmek şey ister ha yani, yürek ister yani.

Oo, güzel olmuş dediklerinde gaza geliyorum. Bazı şarkıların remixleri beni fena gaza getiriyor. Mehter Marşı demişler efendim. Galiba yeni açtınız radyoyu. Verdik coşkuyu ya. Programın başında valla. Kaçırdınız, verdik coşkuyu yani. Acı biberler sürdüm. 90'lardan pop çalındığı zaman gaza geliyorum demiş efendim. Dur hemen ayarlayayım bir tane, dur. Bir yerde indirim varsa acayip gaza geliyorum. Ev ıvır zıvır eşyalarla dolu. Hepimizin evi. Bende de öyle yani. Hepimizin evi öyle. Hepimizin evi öyle yani.

Tarkan'ın şarkısı ne güzel bitiyor değil mi? Adamın şarkı bitirişi bile bir enteresan. Dur bakayım, 90'lar popu dediler. İnşallah yakalayabiliriz. Şu galiba değil mi? Heh, tamamdır. Evet. Birisi bana sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin var dediği zaman gaza gidiyorum demiş efendim. Gelmelisin de. Tempolu yürüyüşe çıktığımda film müzikleri listemi açıp acayip gaza geliyorum. Gereksiz bir ürün görünce canım almak isteyince çok gaza geliyorum. O kadar çalışıyorum tabii ki bunu alacağım diyorum demiş efendim.

Manita aldığım bir şeyi beğenince. Manita aldığım bir şeyi beğenince. Acayip gaza geliyorum Serdar. Manita aldığım bir şeyi beğenince. Anladım efendim.

Herhangi bir Tarkan şarkısı. Tarkan var ya, duysa gözleri dolar valla. Söyleyeyim sana yani. Harbiden. Yapamazsın demeleri yeter. Ya programın başında anlattık valla. Bir saat anlattık. Yani bunu zaten siz yapın diye diyorlar sevgili dinleyenler yani. Yapamazsın demelerini sebebi siz yapın diye efendim. Yani. Yani siz yapın diye yani. Şarkıdan sonra bir ara, aradan sonra Alem FM'de.

0: Reklam.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Ödemek.

0: Ten ile tek tablette Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
3: Bankam Tombank kartıma din.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next.
6: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros, hepimize iyi gelecek.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Dünya Kupası heyecanı vatanda. 5-15 Haziran tarihleri arasında LG 190 ekran 4K Ultra HD Smart TV 49.999 liraya vatanda. Ayrıntı

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek.
1: TVBu Go, gol, gol, gol, gol.
3: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.
1: TVBu Go.
3: Detaylar tvbu.com.tr'de.
4: Dünya Kupası'na bir gün kaldı. Alem FM, milli takıma başarılar diler.

İstanbul trafiği beni acayip gaza getiriyor. Motosiklet almam için beni adeta zorluyor demiş efendim. Motosiklet. Yorum yapmıyorum. Sonra karınız kızıyor efendim. Valla. Hani birkaç böyle Instagram'dan sağ olsun dinleyicimiz tatlı anlamda fırçalamış beni. Kocam sizden duydu motosiklet diye başımın etini yiyor filan diye. Dün mü evvelsi gün mü ne bir ilana denk geldim, motosiklet ilanı. Elektrikli motosiklet. Abim şey yazmış, İstanbul Kadıköy'den galiba değil mi ilan? Heh, evet, İstanbul Kadıköy'den. Bir hevesle aldım, karım kızdı, tekrar satılığa koydum. Sıfır gibidir filan. İstanbul yol durumu demişken hadi bakalım yol durumunu bir tahmin edelim. Adem, çift sayılar sende, tek sayılar bende. Buyur kardeşim benim, nedir olay? Söyle.

%80 demiş Adem. Ben de %77 diyorum. %77. Açıyoruz bakıyoruz. İkimiz de patladık Ademciğim. %76 İstanbul trafik durumu. Asya yakası tek başına %80. Avrupa yakası tek başına %72. %80'lik Asya yakasına gelsin alkışlar. Alkışlar gelsin alkışlar.

0: Evet, Kuzey Marmara'ya bakıyoruz. Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Vur kırbacı gitsin. Kendi kendine araba. İkinci köprü. Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik Çamlıca gişelere kadar var sevgili dinleyenler. Tam ters istikamette de köprü girişine kadar trafik var. Köprünün üstü açık. Köprüden sonra Mahmut Bey gişelere kadar var. Birinci köprünün üstü değerli dinleyenler. Böyle tam Comolokko değil de
1: İncinmişsin
0: kıvamında ama bağlantı yolları iki istikamet içinde
2: Comolokko.
0: Bizzat böyle. Avrasya Tüneli Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken her gün olduğu gibi efendim tünele yaklaştıkça yoğunluk var. Tünelden çıktıktan sonra yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de tünelden çıktıktan sonra Fatih Sapanlı oralarda falan trafik var. Sonra devam ediyorsunuz. Hayat sizi birazcık şımartıyor. Biraz gaza getiriyor sizi, biraz gaza getiriyor. Bakırköy Ataköy civarında başlayan trafik havaalanı sapağına kadar böyle dur kalk dur kalk dur kalk. Havaalanı sapağından sonra değerli dinleyenler.
2: Alo!
0: Basın Ekspres falan filan sevgili dinleyenlerim söylemenin lüzumu yok ama yine de
2: hani
0: olduğunu belirteyim. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Buyurun lütfen yazın bana. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Trafiğe her alkışlattığında tepki gösteren abla geliyor aklıma demişler. Yok o bayağıdır o yok ya. Vallahi bayağıdır yok o ya. İzmir, Bornova, Ankara Caddesi'nden Gazi Emir'e 1 saat 10 dakika gösteriyor. Fena bir trafik var. Üstüne üstlük bir de kaza var. Tır küçük araca çarpmış. Geçmiş olsun. Hatta şöyle yapalım. Çoğunluk navigasyonla gidiyor değil mi şu anda? Navigasyonu açık olanlar bana varış süresini, ekran görüntüsünü çekip gönderebilirler mi? Varış süresi ne kadar gözüküyor? İçimizdeki en ağlamamız gereken insan kim, ona bakacağız şimdi. 0536-901-8902 0536-901-8902 navigasyonunuz ne kadar gösteriyor? 536-901-8902 sevgili dinleyenler. İçimizde en vah, şarkıya da uydu ha. İçimizde en vah vah, en yazık kim? Buyurun bakalım.

kilitlendi WhatsApp. E tabi trafik programında yayın yapıp trafik şeyi mesajı istersen kilitlenir tabi yani. Kilitlenir. 43 dakika. Uygun. İyiymiş yani, akşam pazarı gibi yani. Uygun, iyiymiş. 5 dakika. Ayıp denen bir şey var ya. 5 dakika ya. Neresi acaba? 16 dakikaya 16 kilometre. Dakikada 1 kilometre. İstanbul tarafı iyice öp de başına koy. Vallahi billahi bak, öp başına koy yani. Ciddi söylüyorum. Bu kimmiş? Sami Bey göndermiş. Dur bakayım. Biraz zorlanıyorum mesajları açarken şu an. Yağmur oldu çünkü. E bu da bir sistem yani. Canı var bunun da. Şöyle. Evet. 51 dakika. Peki. Merve Hanım 13 dakika. Bunlar nasıl yol arkadaş ya? Ben 2 saat 2,5 saat görüyorum bunlar. Nasıl yol ya bunlar ya? He? Nasıl ya? 10 dakika 13 dakika falan. Nereden nereye gidiyorsunuz abi? Alt kata mı iniyorsunuz? Gözünü seveyim ya. 1 saat 6 dakika. He? Bana böyle şeylerle gelin ya. Şu fotoğrafı büyütmeden göremiyor muyum? Daha seri bakayım. Harun Bey 46 dakika. Fikirtepe'den saat 4'te başlayan yolculuğu Esenyurt'a 5 kilometre diyor demiş efendim Çiğdem Hanım. Ne kadar? 6 kilometre yazıyor burada, 18 dakika. İyi iyi, hiç sesini çıkartma, iyi. Hiç sesini çıkartma yani. Mersin'den Ali Bey bakayım kaç dakikası var? 39 dakika. Şebnem Hanım bakayım 1 saat 40 dakika. Uuu, neresi burası? Yazsaydın ya. 1 saat 40 dakika neresi?

23 dakika. Selin Hanım göndermiş. Ne kadar? 6 saat 40 dakika ya. O nereden nereye gidiyorsunuz abicim? Ablacım ya da daha doğrusu.

5 dakika. Vay be. İki telli Çengelköy. 1 saat 25 dakika.

0: Bu Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor Serdar demiş. Efendim, yani galiba Perşembe, yarın mı? Yarın değil mi? Yarın saat 10'da. Yine tam benim yayın saati. Evet, yarın saat 10. Kim? Meksika ile Afrika mıydı? Meksika, Afrika diye hatırlıyorum. Bir ara verelim. Aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenlerim.
1: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: 2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
3: Garaj 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
7: DS Damat.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
10: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
11: Asıl günün enerjisi sana hazır.
12: Çünkü sen zaten hazırsın.

0: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
1: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklam.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Sana bir şey diyeyim mi? Şu anda Türkiye trafiğinde ortalama 40 dakika. Var yani, çoğu da var da ortalaması 40 dakika. Edirne'den Ardahan'a yani ortalama 40 dakika sevgili dinleyenler.

göstermez. 1 saat 30 32 dakika. Vadi İstanbul'un oradan. Vay be. Trafiğe bak. Gel de motor alma değil mi? Yani? Serdar Gökalp ve iki teker devam ediyor şu anda. Ben 32 yaşındayım. Üniversite sınavına gireceğim. Üniversite kazanma oranım nedir? Hiç çalışmadım demiş efendim. Gir de işte bize de söyle. Belli olmuyor ki o işler. Bize de söyle nedir ne değildir. Bu arada neymiş? 5 dakika. Sen hayatı kazanmışsın, sen şanslısın. 5 dakika diyor oğlum ya. Direkt gideceksin, sağdan gireceksin, evdesin galiba değil mi?

kaybetmez. Zehra Hanım göndermiş. Tam bir saat. Tam. 30 kilometreye 56 dakika diyor Serdar. Ne diyorsun demiş efendim. Vallahi ne diyeyim ki abi yani ben. İstanbul trafiğindeyim ben. Ben ne diyeyim yani. Siz de oradasınız galiba.

Van Edremit ver kırbacı 3 kere boş al. Verdim. İki saat 24 dakika 10 dakikadır gidiyorum, süre azalmıyor. Üsküdar Beylikdüzü istikameti. Ya Üsküdar Beylikdüzü zaten yani gidemezsin ki, gidemen ku. 2 saat 24 dakika da biraz, neyse konuşmayayım da gidemeyebilirsin galiba. Bir de şöyle bir olay var, İstanbul'dan bahsediyorum. İstanbul'un bazı semtlerinde bir de şöyle bir şey var sevgili dinleyenler. Yani park yeri aramak da yarım saat sürüyor olabilir. Park yeri de yarım saat. Diyelim ki yarım saatte geldin, yarım saatte de park yeri. Eski evdeyken ne güzel, böyle mahalleden camdan bakıp park yeri arayanlara gülüyordum. Çünkü ondan 10 dakika önce de ben aradım yarım saat. Bazen içimden şey diyorum mesela.

0: Radyonuz Alem FM aynı şekilde her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Akşam saat 10'da Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
15: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
16: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
17: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
18: Ütü deyince vatan.
19: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
20: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
21: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
22: Sen ne istersen ol.
1: Reklam.
23: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL

0: mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
5: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. AGESA.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Amili futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Avustralya ile oynayacağı maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Mücadele 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de oynanacak. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ne konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi 13.694 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 36 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 37 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 52 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.839, yarım altın 20.458, çeyrek altın 10.244, gram altınsa 6.281 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 32, Antalya ve Kayseri 28, Adana 31, Trabzon 24, Erzurum 25 ve Diyarbakır 36 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
8: Parafly'in katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
8: Paraflay'ın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

Ondan sonra niye WhatsApp numarası patlıyor? Oğlum böyle türküyle girersen patlar tabii demiş. Şimdi insanlar ne yazsınlar sana diyor. Efendim iyi akşamlar diyoruz. Neşet Baba'yı saygıyla rahmetle anıyoruz. Burası Alem Efendim.

0: dinleyiciler geldiyseniz geldim diyesiniz. Kalabalığı, kitleyi bir görmek isteriz ve canımız yerimiz Şevo da karşımızda duruyor. Hazırlıktan öpüyorum, mikrofonu açmayayım. Son hazırlıklar yapılıyor. Bir aksilik olmazsa beraberiz 2 saat. Serdar'ıma teşekkür ederiz. Yakın zamanda size muazzam bir haberimiz var. Alem Plak'tan devrede olacak. Allah kopya verdim be. Alem Portal diyecektim. Hay Allah. Alem Portal Portal. Az önce söylediğimi unutun. Alem Portal. Web sitemizde ve uygulamamızda aktif olacak. Yakın zamanda, yani eli kulağında bir haftası var yok. Ben bu duyuruyu baştan yapayım. Şevocuğum ne haber?
1: İyiyim, sizden ne haber?
0: Çok teşekkürler efendim. Kıymetli dinleyiciler, İstanbul'da muazzam güzel bir hava. Hani derler ya, yazdan kalma, aynen öyle. İnsanların yüzü gülüyor. Daha henüz, ay çok sıcak ya. Daha gelmedi, onları daha duymuyoruz şu anda ama yakın zamanda onları da duyarız. Bak böyle söyleyip benim ayarlarımla oynamayın. Benim gibi düşünenlerin de ayarlarıyla oynamayın. Ham çok sıcak ya valla. Dediniz. Ondan sonra ay barajlar da olmuyor ya. Ya sana ne kardeşim, şu doğanın kanunları. Ya Allah yaratmış. Bundan memnun ol değil mi? Kışı kış gibi yaşa. Yazı yaz gibi yaşa. Baharda oh pis şey, mis ne güzel.

0: esiyordu. Yani hep bir şikayet, hep bir böyle bir... Böyle her şeyden şikayet eden bir insanlar vardı biliyor musun? Hep bir şikayet. Ya çok sıcak ya. Soğuk oluyor. Ay üşüyoruz, bu ne soğuk ya. Bahar var. Ay polenler abi ya. Sen ne istiyorsun sen? Senin derdin ne? Senin derdin ne? Sen niye geliyorsun? Ben geliyorum. Sen niye geliyorsun? Var ya öyle bir dayı tekme atıyor. Ya bir memnun ol ya. Bir pozitif ol ya. Bir mevsime göre yaşa be kardeşim. Şevval'cim yanlış mı düşünüyorum?
1: Doğru düşünüyorsun ama...
0: Sen belli ki öyle düşünenlerdensin. Çok da bana da onay da veremedi. Bir şey de yapamadı. Böyle arada kaldı bir şey yavrucuk. Ay canım benim.
1: Ben o kişiyim.
0: En sevmediğin mevsim?
1: Kış. Evet, kış sevmiyorum.
0: Sevmiyorsun.
1: Hiç.
0: Aslında kışlık botları giyersin ya, kış tatili var.
1: Ama üst
0: hani
1: üste,
0: mangalda
1: üst
0: sucuk var.
1: Evet,
0: yok mu?
1: Onları çok seviyorum ama üst üste giyinmek...
0: Lahana olmayı sevmiyorsun.
1: Hiç sevmiyorum.
0: Yazcısın.
1: Direkt yaz.
0: Senin dolap yaza göre ayarlanmış.
1: Zaten.
0: Galiba.
1: Hiç normal kazağım bile yok benim yani. Kazığım. O kadar.
0: Sevgili dinleyiciler, ben de mesela yazcı tayfadanım. Yazı çok severim. Çünkü şey yani hani bir tişört bir şort olayı vardır ya böyle tak tak tak.
1: Senin en sevmediğin ne?
0: En sevmediğim benim bahar ya.
1: Bahar.
0: Ya çok arada ya.
1: Evet, hani
0: bir çok esiyor, bir böyle bir yağmur yağıyor gibi de ya. Yani ben gri alan sevmiyorum galiba. Yani kışsa kış abi, yazsa yaz. Ama şimdi programın girişinde söylediklerimle çelişmeyeyim.
1: Değil mi az hani, önceki?
0: Hani dedim, ama benim sevmediğimden kastım şu, diğerlerinden daha sevdiğim olarak söyleyeyim. Hani moduma uygun olarak söyleyeyim. Sevmiyorum haşa, ne haddimiz efendim. Sevmiyor değil de daha moduma uygun mevsim yaz. Sonra kış, sonra bahar diyelim. Öyle söyleyelim. Daha az çarpılırım belki. Bu kız hasta mı demiş? Ya bu kızın arada bir böyle burnu tıkanıyor da sesini anlamayın ya. Yoksa gayet güzel bir sesi var Şevval'cimin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, bakayım herkes gelmiş mi? Gelen geldim desin. Çünkü birazdan gelen geldimlere çok güzel dualarımız var efendim. Dua seansımız var birazdan. Mesela radyo programına ben de buradayım yazanlar inşallah yerde para bulsun. Yatırımları 100x yapsın. Daha bundan sonra bu ikisinden sonra yapacağımız her şey ona bağlı olacağı için devamına getirmeye gerek yok. Favori mevsimlerim sonbahar ilkbahar demiş efendim. Tabii yazı seversin, saç yok bir şey yok diye tişört pantolon çek çık Yunus yaz. Tabii saçlılar yazı sevmiyorlar abi. Çünkü saçını tara bilmem ne yap saçım yapıştı falan. Kellik bu anlamda müazzam. Çok
1: bir
0: güzel.
1: Bir de şöyle bir şey var, uzun saç hani kurutuyorsun ve o terden tekrar ıslanıyor ya.
0: Evet.
1: O enseye değiyor ya.
0: Değiyor ya.
1: Allah'ım yani.
0: Öyle kötü bir his değil mi?
1: Çok kötü bir his.
0: Kızımız dertli. İşte geldim buradayım. Geldim buradayım buradayım buradayım. Güzel. Herkesikler geldi. Evet. Şevval girişte akrabalara bir selam çaksın da kurtulalım demiş efendim. Onun stresiyle yaşıyorum diyor.
1: Onu bitirişe doğru bir güruha onu selam bir çakacağım ben. İnşallah.
0: Şeftaliye'nin başkenti Bursa'da geldiyse şovu başlatalım sevgili dinleyiciler. Şeftaliye etiki vardı. Ah pardon çok özür dilerim unuttum. Şimdi bugün neyi konuşuyoruz? Bugün neyi masaya yatırıyoruz? Şunu masaya yatırıyoruz. Ayar olduklarınızı bize yazmanızı isteriz efendim. Şuna ayar oluyorum, buna ayar oluyorum. Dilediğiniz gibi yazın efendim. Alarmı susmayanlara ayar oluyorum. Ondan sonra kolyelerimin birbirine karışmasına ayar oluyorum. Annemin bana sormadan dolabımı düzenlemesine ayar oluyorum. Yavaş insanlara ayar oluyorum. Film sitelerinde 15 dakikada bir çıkan reklamlara ayar oluyorum. Efendime söyleyeyim. Bunlar sizi yönlendireceklerim efendim. Bilgisayarda bir şey yaparken birden elektriğin kesilmesi ve jeneratörünün ya da işte o şey ara bir alet var ya ondan olmasa ayar ol. Neyse işte bize yazın. Ben de ekleyeyim şu ağzını yaya yaya konuşanlar. 2 gündür onlara gidiyoruz. Dün de giydirmiştik. Onlara ayar oluyorum. Kime ayar oluyorsunuz? Lütfen bize yazınız. 536-901-8902 şanslı numaralar. İşte bu numaraları tuşlayarak bizimle iletişim kurabilirsiniz efendim. Eski bir telefon markasının da söylediği gibi. Clinton People. Hatırladınız mı? Öyle bir sloganı vardı. Nokia. Clinton People. Çok böyle havalı bir şeyi vardı. Gerçi reklama girmez. Burada slogan olarak veriyoruz. O abinin sesine biz hayran oluruz. Hatırlar mısınız? Sen bilmiyorsundur da.
1: Hatırlıyorum ama.
0: Clinton People.
1: Evet.
0: Hatırladın mı?
1: Evet evet.
0: Kız senin yaşını tutmuyor aslında biliyorsun onu.
1: Annem babam var benim. Onlar da kullanıyorlar.
0: Nokia'da mı çalışıyorlar? Clinton. Aa çıkmadı. Niye çıkmadı? Dur bakayım. Verelim şunu. Evet. Şu ses. Biz bu sesi

0: Biz çok severdik ya eskiden. Oğlum ses. Ses, bize ses lazım ya. Bunun sesi lazım bize. Evet. Şu olabilir mi acaba? Zıkkımın peki bu da... Nerede la bu? Dur bakayım. Ses mi diyeyim, vokal mi diyeyim? Vokal diyeyim belki sizi hatırlatmış olurum. Evet, şu olabilir. Şimdi bir şey daha diyecektim de demeyeyim. Niye bulamıyoruz kız biz onu?
1: Acaba başka bir marka olabilir mi?
0: Clinton People. Değil. Öyle değil miydi ya? Öyle bir şey diyordu galiba. Yanlış hatırlıyorum o zaman ben. Şeyli mi karıştırıyorum? EA Sports Snooker. Onunla mı karıştırıyorum? Onu biliyor musun?
1: Onu bilmiyorum.
0: Yazıklar olsun. O da FIFA'cılar iyi bilir. PES oynayanları iyi bilir. Bir abi vardı böyle giriyordu öyle söylüyordu. EA Sports Snooker.
1: Ama şu an duydum onu.
0: Evet, o abiyi vereyim ama ben size o abiyi vereyim ben. Onu da dur ne diye aratacağız onu? FIFA 90. Allah Allah. Şöyle mi aratacağız? Evet. Şu galiba. Evet veriyorum. EA Sports. It's in the game. Ben daha iyi yaptım. Ben daha iyi yapmadım mı?
1: Aynısıydı bu arada.
0: EA Sports. It's in the game.
1: Aynı.
0: One man, one desire. Tom Hanks, Anton Hopkins, Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül, This Summer. Sponsored by Alem FM. EA Sport, Tom Game. Geçen hafta Hollywood'taymışım gibi oldu değil mi? Eğitimi almış gelmiş. Tını Game yaz çıkar demiş. Vallahi öyle yazdım biliyor musun? Hafta içi her gün dinle 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Evet ayar oluyorum bu akşamın mevzusu. Neye ayar oluyorsanız efendim. Neye ayar oluyorsanız. Adana'nın sıcağına. Şerit çizgisinden gidip aradan geçişemeyince kornaya asılan motorlara. Hocanın son hafta bile ders işlemesine. Seni duyduktan sonra kendi sesimi. Ozan lütfen saçmalama. Oğlum burada alet var alete basıyorum diye oluyor. Yoksa benim kendi sesim böyle. Kapatayım aleti. Normalde böyle. Neye ayar oluyorsunuz? Kolay gelsin dediğim esnafın sessiz kalması. Allah şifa versin diyorum onlara. Bang bang bang. Bang bang blue. 99.5. Bizim Serdar da çok yapar onu. Dünya Kupası saatlerine ayar oluyorum. Hatırlatalım bu pazar saat 7'de Alem FM'de canlı. Lig Radyo Alem FM ortak yayın olacak muhtemelen. Muhtemelen diyorum çünkü teknik bazı konular var hala bugün çözemedik onu. Yarın inşallah. Eğer pazar günü Alem FM Lig Radyo ortak yayını olmazsa bunun tek sorumlusu Selahattin Aktaş'tır. Alem FM'in teknik müdürüdür. İşin kötü tarafı Lig Radyo'nun da teknik müdürüdür. Çözülememişse buradan ispiyonlamış olayım. Teknik müdürümüz çözememiştir. 6 yıldır söylüyorum yaptığı ya. Çünkü gördüm bugünleri öngördüm. Alem Efendi mesajlarımın okumamasına ayar oluyorum diyor. Kapak olsun okuduk. Bir şey anlatırken lafımın dinlenmemesine ayar oluyorum diyor. Banu Şan'a yazmış. Banu Hanımcığımız. Canımız ciğerimiz Banu Hanımcığımız. Ya normalde bizim arkadaş grubunda burada, radyoda yani. Birinin lafı kesildiği zaman herkesin vereceği tepkiler belli. Damla'nın reklam müdürümüz. Ayetli kekini kullanmayacak kızıyor. Damla'nın lafını kesince Damla'nın bazı lafları var. Onlarla bizi uyarıyor. Sert biraz. Umut'unki belli. Benimki de hemen hemen sert. Banu Hanım şöyle yapıyor. Ay bir şey anlatıyordum ama ya. Ya Banu Hanım siz böyle yumuşak tavırla söylerseniz sizi çok güzeller efendim. Ya bir şey merak ediyorum. Sabahki haberlerde Trabzonspor'un yaptığı transferde bıdı bıdı bıdı. Hata olmuş olabilir efendim doğru. Olabilir.

0: yanlış söylemiş olabilir. O kadar hata olsun canım. Acık ucundan şarkıyı versene. Anlamadım, geçiyorum. Annemin her gece bana krem sürmesine ayar oluyor.
1: Ben de şimdi onu okudum.
0: Allah Allah. Ne kremi ya bu?
1: Evet, ben de çok merak ettim.
0: Ben de her gece krem sürüyorum. Vallahi
1: ne
0: sürüyorum.
1: Ne kremi?
0: Ya normal şey, yüz kremi, el kremi, şeyler var böyle, yatmadan sürerim onu. Beni iyi eder. Cildimi parlatır.
1: Ama anne sürünce biraz garip oluyor.
0: Demek
1: ama
0: bir yerinde bir yara mı var, bir şey mi var acaba? Yoksa niye sürsün anne? Değil mi?
1: Her gece.
0: Evet. Şimdi böyle kremleniyoruz dedik de yani huyumuz suyumuz değişmedi, normal insanız. Kremlenmek kötü bir şey. Ya toplum baskısına bak, ne hale getirmiş bizi ya. Ya kardeşim, sularımız kireçli. Bu yüzden kakalak oluyor. Derimiz böyle saçma sapan oluyor. Böyle nasıl anlatayım ya, böyle kabarıyor, bir şey oluyor, sertleşiyor.
1: Kuru gibi.
0: Kuru, bir de benim en sevmediğim şeylerden biri, tırnakların diplerinde böyle beyaz beyaz şeyler olur ya, o kuru, kurumaktan olur. Tırnakların diplerinde olur böyle.
1: Evet, evet.
0: İşte oralara vazelin sürüp yatıyorum. Evet.
1: Gerçekten mi?
0: Kötü hissettiriyor bana çünkü. Bu kremlemek dedim bu yani. Komple kremlemiyor. Komple değil, o yok. Ona ben de karşıyım. O kadar da değil kardeşim. Krem süren erkek de ne bileyim yazmışım. Evet. He bak, dinleyicimiz buldu şu şeyi de. Abi hiç açamayacağım şimdi oradan ya. Nokia Connecting People'ı. Ayar oluyorum. Senin söylediğine egzemamsı. Heh. Sular kireçli olduğu için egzemamsı bir şey oluyor böyle ellerde. Krem onu çok güzel şey yapıyor. Birazdan bitkiselciler gelir. Efendim zeytinyağını. Zeytinyağı da sürdük. Olmuyor. Koku oluyor. Uyutmuyor bu sefer yani.
1: Zeytinyağı bir de çok kötü bir hissiyat bırakıyor.
0: Öyle mi efendim?
1: Evet, bende yani, en azından. Ben hiç kullanamıyorum zeytinyağını.
0: Tamam. Bu aralar şevvalin hikayeleri hep yarım kılıyor. Farkında mısın? Havada kalıyor. Niye öyle oldu kız?
1: Ya bilmiyorum. Bir anda bakışınca seninle.
0: Bir yerde kalıyor hikaye. Bana da şöyle bakıyor. Hikayemi tamamlar mısın? Ben bir yere bağlayamadım. Ayar olunan şeyler. Bugünkü mevzuyu Şeva buldu. Şevacığım teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Reklamlardan sonra Alem FM'de show, Alem FM personeli Fatih Yıldırım tarafından sürdürülecek.
2: Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
7: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
8: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Pilot garaj oto ekspertiz. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
7: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
4: Pilot garaj oto ekspertiz.
9: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
11: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot. Tablet istersin, vatanda bulursun.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
4: Gökhan var. Gökhan da diyor ki abi 10 senedir aynı şirkette çalışıyorum. Bir gün beni kovarlarsa ne kadar tazminat vereceklerini hesaplayıp ona göre borca giriyorum. Kendimi teselli ediyorum. Bugün kovarlarsa sıfırım demiş. Gökhan merhaba, orada mısın?
5: Merhaba, buradayım.
4: Az önceki mesajın sahibi Gökhan. Çok iyi bir teknik biliyor musun? Hiç aklıma gelmedi ya. 10 senedir aynı şirkette sürekli tazminatını hesaplattırıyor. Değil mi? Yukarıya İK'yı mı hesaplattırıyorsun?
5: Ya abi kendim hesaplıyorum, ona göre borcumu yükseltiyorum.
4: Kovarlarsa buradan kapatırım onu.
5: Borcum çoğaldığı zaman bir gün bir matematik yaptım. Ya ben bu borcu nasıl çıkacağım bu işin içinden diye. Sonra bir hesapladım, benim bayağı bir tazminatım var.
4: Oğlum içeride param var lan benim.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Hanımlar beyler, 100 yıllık şakamızı yapmayalım mı yani şimdi? Bu şarkıyı mecbure teyze var mı? Abi içimde kalırdı, yapmak zorundaydım. Yaptım, kurtuldum.

0: oluyorum neye? Az önce adamın birine ayar oldum diyor. Kenardan kaynak yaptı. Camı açıp iki kelime söyleyecektim. Adama bir baktım diyor, serçe parmağını... Anladım. Beyin ameliyatı yapıyormuş. O yüzden diyor muhatap olmadım diyor. Anladım efendim. Serçe parmak. Diğerleri girmediyse demek. Denemiş belli ki. Bu yazın sıcaklığında çalışırken tatilde deniz kenarında resim atanlara ayar oluyorum diyor. Onların adı fotoğraf. Onu bir yüzyıllardır söylüyoruz ya. Bana bir resim atsana diyor. Resmimizi çeker misin? Fotoğraf, fotoğraf. Resim çizilen.
1: Evet.
0: Fotoğraf çekilen efendim. Lütfen. Bazı hassasiyetlerimiz var. Bir de ekmeği taze yerim. Bu da büyük bir hassasiyettir benim için. Ayar oluyorum. Gönderdiğim mesaj aha okundu, aha okunacak diye beklemeye ayar oluyorum demiş efendim. Ebru Hanımcığım yazmış. Esnafın aynı mala ayrı fiyat çekmesine ayar oluyorum diyen bir Yasin var. Altına imza atıyoruz.
1: Ben direkt bir esnaf grubunu söyleyebilirim.
0: Linçlenirsin.
1: Tamam.
0: Öğrenecek, şevval öğrenecek bunları. Ya komple o kitle bizi dinlemeyi bırakın. Şevvalciğim lütfen.
1: Tamam
0: lütfen.
1: Sustum.
0: Biraz politik olan.
1: Kapat.
0: Yoksa ben de sayarım burada ama ne gerek var?
1: Tamam doğru.
0: Herkes herkesi biliyor. Ama bu esnafın aynı mala ayrı fiyat çekmesi dijital dünya ile beraber ayyuka çıktı. Niye? Uygulamaların tamamına yakınında şöyle bir durum var. Aynı malı listele, en ucuzdan en pahalıya, hatta bunun siteleri var. Şimdi isim veremiyorum. Hatta bazılarının reklamları bizde de yayınlanıyor. Bada bada bada sitesi. Bir bakıyorsun aynı malın en ucuzunu buluyorsun falan. Ulan mal aynı, garanti süresi aynı, her şey aynı. Biri 10 liraya satıyor, biri 5 liraya satıyor. Nasıl olabilir acaba bu uçurum diyorsun. Sen de ucuzunu alıyorsun tabii doğal olarak.
1: Ben bunu kontrol etmek için...
0: Linçleniriz şey... yapma. Başka bir şey söyleyeceksin.
1: Evet başka pardon, bir şey. Pardon. Onu denedim.
0: Nasıl denedin?
1: Farklı iki siteden sipariş ettim.
0: Bir aynı ürünü mü aldın?
1: Aynı ürünü. Biri 10 lira biri 15 liraya satıyor. Cidden aynı
0: fark
1: ürün.
0: Fark var mı? Aynı. Ya aynı ürün tabii ki de yani.
1: Cidden aynı ürün.
0: Ya yani. Aradaki bile küçük uçurumları anlarım. Biri 9'a satar biri 10'a satar. Bunu anlarım. Ya biri 5... Hakikaten yarı yarıya fiyat farkı olan ürünler var sevgili dinleyenler. Bu birazcık Ticaret Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu. Yani konu oraya, bizden de çıkıyor konu bence. Zehir zıkkım acılıkta yemeğe, yok be abi hiç acı değil ya diyenler var, ayar oluyorum diyor bunlara diyor. Ya bir tane bir yer var, ben Atom'u çok seviyorum. Atom biliyorsunuz, Atom biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Şey, yoğurdun şey, yoğurt değil, süzme yoğurdun üzerine. Böyle özel bir acı sos var, biberden karışık yağlı malı bir şey.
1: Evet.
0: Ben ona bayılırım yani, çok severim. Oldum olası bir yer var İstanbul'da, ya birçok yer yapıyordur da ya adını veremediğim için deliriyorum her seferinde, şeye takılıyoruz tabii reklam olmasın diye, ama Beylikdüzü'nde şöyle tarif edeyim, Beylikdüzü'nde otobandan giderken Beylikdüzü'ne bağlandığınız bir yol var, orada sağda bir yer var. Ne kadar saçma anlatıyorum. Evet, orada bir yer. Köy gibi düşün yani, bir köy var uzakta, adamlar bir yapıyor
1: ya.
0: Hiç yapmadığım şeyi yapıyorum. Sofradan kalkarken, yani masadan kalkarken diyorum ki bunun paket yapabilir miyiz diyorum. Küçücük böyle çay kaşığı kadar kalsa bile. Abi diyor bunu yapayım mı, emin misin? Atsana ağzına diyor. Ya yok, ona ekmek banacağım ben diyorum ya, onu çok seviyorum.
1: O kadar mı? Gideyim ben bugün.
0: Git vallahi, çok güzel bir yer. Fiyatlar da çok uygun.
1: Bugün önemli bir gün çünkü bizim için.
0: Bugün ne var ki?
1: Babamın doğum günü.
0: Atomla mı kutlayacaksın babamı?
1: Atomun gideceğim.
0: Üstüne de çok ince bir şaka yapacağım. Atomun üzerine de Einstein'ın fotoğrafını koy. Tam olsun bari.
1: Kebapçıya gideceğiz, bari oraya gidelim.
0: Orası kebapçı biliyor musun?
1: Gerçekten
0: ben sana adını söyleyeyim, oraya git.
1: Tamam anlaştık.
0: Çok güzel bir yer.
1: Tamam
0: müthiş.
1: Anlaştık.
0: Bir kere garsonları kıvamında bırakıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Bazı restoranlarda garsonla muhabbet, ya merhabalaştıktan sonra garson çok konuşuyor ya. İşte oranın garsonu kıvamında bırakıyor. Hoş geldiniz, merhaba. Afiyet olsun. Abi nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Bir şey lazım olsa burada. Bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Bazısı konuşuyor işte. Abi daha önce Çanakkale'de çalışıyordum. İşte 6 ay çalıştım. Paramı vermediler bilmem ne falan. Ya oğlum bana ne senin bu... Kafa dinlemeye, yemek yemeye gidiyorsun. Tamam mı? Tamam. Samimiyet kuruyor da. Yani kıvamında hani... Zaten akşam olmuş. Ben oraya kafa dağıtmaya geliyorum. Muhabbet etmeye değil. Yemeğimi yiyip evime gideceğim falan. Uzatıyordu uzatıyor. Uzatıyordu uzatıyor. Dur bakayım, mekanın adını yazan var mı? Yok, bilen yok. Bilen yok. Bu oyun şuradan, buradan da yok. Hayır yok.

0: Yok. Çok güzel bir yer. Gaziantep sofrası bir yer. Öyle söyleyeyim.
1: Aa, süperdir.
0: Otobandan bağlandığınız zaman Beylikdüzü'ne yaklaşınca sağdan dalıyorsunuz. İçeriye doğru girerken sağda bir yer. Söyleyeyim. Tersten söyle demiş. yakın arkadaşlarımın grubun dışında başka kızlarla samimi pozlar paylaşmasına ayar oluyorum diyor. Kızların birbirine ayar olması. Evet efendim.
1: Çok haklı bu arada.
0: Kızlar birbirine niye ayar oluyorsa? Anamdan emdiğim süt burnumdan geldikten sonra düzlüğe çıkınca nasılsın, ne var ne yok diye soranlara ayar oluyorum. Dükkanın adı yok değil. Aa, İbrahim Özbey bildi. İbrahim Bey bildiniz efendim, bravo, doğru. İbrahim Özbey, evet. İbrahim Beyciğim, çok güzel değil mi orası ya? Vallahi billahi. Müthiş. Hayatımda yediğim en iyi Adana'yı orada yedim. Ki Adana'da da yemişimdir.
1: O kadar.
0: Alem FM aracılığıyla, bak, Alem FM aracılığıyla 40 küsür ilde yayın yaptım abi. Tamam, 40 çok oldu, 30 küsür ilde yayın yaptım. Var, benim böyle abartma huylarım vardır. 30 küsür ilde yayın yapmışımdır. Her yerde Adana yemişimdir. Ama bu adamların Adana'sı çok başka kardeşim. İyice sizi delirtiyorum şu an, değil mi? Hem markayı vermiyorum hem övüyorum.
1: Bu arada annem yazmış, ismini söylemiş. Biz gittik oraya, çok güzel yazmış.
0: Öyle mi?
1: Evet, şu an...
0: Oynat bakayım ağzını. Doğru.
1: Doğru değil mi?
0: Evet, sonunda şey var.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Aynen.
0: Çekim ekimi oluyor. Yapım ekimi. Bilemedim. Ne ki? Neyse.
1: Bir
0: işte,
1: şey eki de.
0: Bir şey eki söylemeyelim onu. Doğru, evet. Er Yamanlar mı? Yok değil. Hayır değil. Öyle bir yer mi var bu arada? Şaka yapıyorsunuz zaten. Her yerde var ya bir Er Yaman. Peki neye ayar oluyorsunuz? Her gün otobandan gidip geliyorum, asla anlamadım tarif ettiğin yeri diyor. Otobanda göremezsin ya, sağ yoldan bağlanacaksın ama. Yoksa başka türlü göremezsin. Evet. Merhaba, ben İbrahim. Ayar oluyorum. Yapım eki diyor o. He, tamam. Sonunda bir yapım eki var bahsettiğim yerin. Öyle anlatayım bari de anlasınlar. Trafikte gevşek gevşek kullananlara ayar oluyorum. Abi Allah aşkına özelden yaz, çok merak ettim. Bir Adana delisi olarak dükkan adını söyler misin? No. Benlik bir durum yok. Rütük söyle mi diyorum. Kuşak harici söyleyemiyorum. Sen şöyle yapabiliriz isterseniz. Onu da bizimkiler radyo istemeyebilir. Hani reklam kuşağı sırasında iki reklam arasında mikrofonu açıp bıdı bıdı kebap dersen belki. Çünkü kuşak arası ya. Belki o zaman deneyebilirim. Ay çatlayacağım neresi diyor. Ben bir gün oraya gittiğim zaman hikaye paylaşayım, anlayın siz de. Öyle öyle belki olabilir.
1: Evet.
0: Öyle anlaşılabilir. Efendim dur bakayım dur bakayım. Gelir kaynağı belli olmayıp sürekli gezip story atan, durduk yere 2,5 günlük araba alıp uyguna denk geldi aldım diyen beynel minel insanlara ayar oluyorum diyor. Beynel minel, çok güzel yakaladık. Tam Şevval'in bilmeyeceği kelimeler. Beynel minel biliyor musun?
1: Hayır.
0: Hiç duymadım ya.
1: Hayır, ne demek?
0: Nasıl, bir dakika, ne demekten denemeyin dışında. Sen böyle bir şeyleri bilemeyince biz çok mutlu oluyoruz, biliyor musun? Nasıl yazıldığını tahmin edebiliyor musun?
1: Beynel minel.
0: Yok, milel.
1: Milel.
0: Beynel minel diye söylerler ama beynel mileldir onun doğrusu. Yani ben öyle biliyorum. Dur bir araştırmam lazım, bir saniye. Şöyle yazayım. Ben yanlış biliyor olabilirim. Beynel mileldir onun doğrusu normalde ama.
1: Evet.
0: Hı?
1: Senin dediğin gibi.
0: Milel değil mi?
1: Evet.
0: Ama ben yazamadım da. Heh, buldum. Tamamdır. Ne demek olduğunu anladın mı?
1: Anladım.
0: Neymiş?
1: Uluslararası, evet. Milletler arası demekmiş.
0: Evet. Beynel minel.
1: Cümledeki anlamını çıkaramadım
0: ama. Biz çok öyle kullanmayız halk arasında.
1: Evet.
0: Günlük dilde çok o değil.
1: Orada biraz sansür var sanki, değil mi?
0: Yok, değil değil. Değil değil. Sansür yok. Ben reklam arası anlatayım sana. Düğünlerde kocaman bir halka oluşturup ortada bir kişi, iki kişiyi sırayla oynatmalarına sinir oluyorum. Ya salın abi bizi demiş. Hepimiz döne döne oynayalım demişler. Hani biri oynuyor alkışla. Hani eller havada oynuyor böyle. Gözlerle sen gel. Hop o geliyor, tekrar alkışlayarak geçiyorsun. Ya normalde bunun doğrusu şudur. Sırayla dönersin kardeşim. Herkes oynar. İki kişi oynuyor falan. Ayrı olduklarım. Sana ayrı oldum. Dükkanın adını söyle lan yaz. Burak'cığım. Sakin ol ya. Ümraniye'den Beylikdüzü kebap şeyi çevirdim direksiyonu. Bulursunuz ya, o kadar zor değil. Evet, dur bakayım. Oraya gitmeden Instagram'dan paylaşsanız demiş dükkanın adını diyor. Arkadaşlar, dükkan beni arar. 1,5 milyon veriyorum hikayeye. Story'e der paylaşırım. Durduk yere niye paylaşayım? Efendim, neye ayar oluyorsunuz? Şu an sana ayar oluyorum. Söyle söyle söyle. Efendim, her yediğin içtiğini sosyal medyadan paylaşanlara ayar olmuyor musunuz? Oluyoruz efendim.
1: Hiç sevmiyorum. Özellikle yemeği paylaşan insanları hiç sevmiyorum.
0: Ya çok nadir paylaşılır ya. Yayında bir dükkan adını söyleyememişsindir. Paylaşılır mısın? O paylaşılır.
1: O ayrıdır.
0: Onu anlarım.
1: Ama insanların canı çeker ya.
0: Çeksin canım.
1: Yok, çekmesin. Günah değil mi?
0: Ya elinde 50 bin liralık telefon var ya. Allah aşkına kurban olayım ya. 50 bin liralık telefonla hikayeyi izliyorsa telefonu bozdurup gidip yesin ya. Bıraktım ben de o hassasiyetleri. Ben sadece o görgüsüzlükten bahsediyorum. Yoksa canı çeker, manı çeker. Onlara geçtik artık biz. Canı çekerleri. Şevval çok tatlı değil mi sizce de demiş. Hilmi Bey yazmış.
1: Ya ne kadar tatlısınız Hilmi Bey siz de. Çok teşekkür ederim.
0: Gündüzden akrabaları organize etmeye başlamış Şevval. Hilmi neyin oluyor?
1: Hiçbir şey.
0: Bırak şimdi. Hadi hadi. Kıçın kurasıyız kızım.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.

0: biz her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom.

0: Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

oluyorum. Mevzu bu. Alem FM'de masaya yatırılan, canı çıkarılan konu. Mıknatıslı telefon tutucuların, hani telefon tutan var ya mıknatıslı, virajlara girerken sağa sola dönüyor ya, ayar oluyorum diyor. Ani frende yere düşmesine ben de ayar oluyorum. Vallahi.

0: Bak bir tane de söyleyeyim ben size eğer oluyorum ha. Wi-Fi şarj edici diye bir şey var ya, hani böyle koyuyorsun telefonu, kablosuz şarj.
1: Evet.
0: Ayar oluyorum bu yalan teknolojiye. Telefonu ısıtıyor. Şarj etmiyor. En kralını denedim. En kralına para verdim aldım. Yok abicim ya. Telefonu ısıtmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Üstünde yumurta kır öyle ısınıyor. Ayar oluyorum. Bunu ayar oluyorum. Proje çocuk yetiştirip sürekli her konuyu çocuğunun yeteneklerine bağlayanlara ayar oluyorum. Ay, kenar.

0: yazmış. Hislerimize tercüman olmuş. Hmm. Kemal böyledir. Çok zeki, çok aşırı. Okulda bak hocası diyor ki inanılmaz bir çocuk diyor. Vallahi Kemal çok başka. Ya bu ya bir laflar ediyor, bir laflar, bir şeyler. Geçen babasına demiş ki baba tıraş mı oluyorsun? Bak zekaya bak. Sakalı kesince anlamış. Baba demiş tıraş mı oluyorsun? Ay geldi Hasan diyor ki Kemal bana böyle diyor, tıraş oluyoruz. Bazen tıraş bozu. Ay biz bir şok. Geçen kayınpederimin yanında dedi ki annemle babam dedi birbirini çok seviyor ama arada kavga. Bak laflara bak. Lan tamam ya. Tamam çocuğun çok zeki de ya bunun reklamını yapma ya Allah aşkına ya. Tamam ya.
1: Sizsiniz ya.
0: Tamam ya, yarısı senden yarısı babadan. Bir zigottan oldu biliyor, tamam. Çok zeki, süper, ileride NASA'da çalışacak. Doğru. Müthiş doğru kararlar verecek. En kral arabalara binecek. Senin çocuğun. Ama biz çocuğu olmayanlar özellikle. Yani senin çocuğunun reklamını yapmandan illallah ettik ya. Ya acayip yani, Yasemin kızım diye demiyorum. Bir laflar bir hareket. Geçen dans ediyor evde ya. İnanılmaz yani. Vallahi nereden öğrendim? YouTube'dan baba diyor.
1: Bir de bunları ezberlemeleriyle övünüyorlar falan böyle değil mi? Ay dansı ezberlemiş nasıl ya falan.
0: Sen asla tabletle oynamaz. İnanılmaz. Ay. Ayar oluyorum diyor bu tiplere diyor efendim. Çocuğuma dönem ödevi alma dedikçe hepsinden alıp geliyor. Ayar oluyorum çünkü ben yapıyorum demiş efendim. Bulsa Hanım. yazmış. Evet, apartmanda yaşadığı halde apartmanda yaşadığının farkında olmayan canlılara ayar oluyorum. Fatih. İş yerinde aradığım bir şeyi bulamıyorum ya, ayar oluyorum demiş efendim.
1: Ben hiçbir zaman bulamıyorum.
0: Ben de bulamıyorum, artık alıştım. Sena'nın masasındadır.
1: Evet.
0: Sena'ya gidiyorum. Sena'cığım bunu nereden aldın diyorum. Ay abi unuttum onu diyor. E tamam da yani 27. defa olunca. Canım Sena dinliyor mudur acaba? Yanaklarından öpüyorum. Çok tatlıdır. Çok severim. Seni de severim.
1: Çok teşekkür ederim. Ben hepinizi de çok
0: biraz seviyorum. Şey gibi oldu. Seni sevmem, onu severim.
1: Bekledim zaten, baktım sana.
0: Asla öyle bir şey yok. Efendim, aynı gemideyiz. Benim otobüste işe gidip patronun lüks arabayla gitmesine ayar oluyorum diyor. Hani aynı gemideydik demiş efendim. Patronunki transatlantik demek. Sosyal medyada paylaşım yapmak uğruna saçma sapan şeyler yapanlar var ya, ayar oluyorum onlara demiş efendim. Sosyal medyada dur bunu dinleyicilere sorayım. Sevgili dinleyiciler, acele edin ama 3-4 dakikamız var. Sosyal medyada gördüğünüz, ulan izlenmek uğruna da bu yapılır mı ya dediğiniz bir şey bana yazar mısınız? Bunu izledim. Ama öyle uzun uzun yazmayın, böyle 1-2 cümleyle bizi hatırlatın ya da anlatın efendim. Var mı?
1: Bir tane var.
0: Nedir?
1: Ona bayağı şok oldum. Çantalarına krema koyup onu peynir mi yoğurt mu bir şey yapmaya çalışmak için koşan insanlar vardı.
0: Isıdan şey güzelmiş lan. Bunu beğendim, bunu görsem izlerim mesela.
1: İzledim ama neden dedim. Hani o çantaya koyup koşuyorlar.
0: Bir tane var benim, çok sık da önüme düşüyor. O baga girdim galiba. Uçurumdan ya da yüksek binaların tepelerinde yürüyen, düşmemeye çalışan ya da ucunu tutup böyle barfiks çeken tipler var ya, ölümle evet, dans eden. Ya oğlum bunlar eskiden mantıklı manalıydı. Eskiden daha çok şaşırıyorduk. Şimdi yapay zeka videoları var. Yani sen onu yapay zeka ile mi yaptın yapmadın? Arada kalıyoruz, geçiyoruz. Senin girdiğin riske değmez.
1: Evet, bir de ben onların hepsini yapay zeka olduğunu düşünüyorum şu an.
0: Öyle olmasa bile öyle düşünüyoruz ya. Artık bunları bırakın ya. Öleceğiniz lan.
1: Gerçekten. Ben şey oluyorum onlara bakınca. Hani gerçekten böyle kendimi şey hissediyorum. Ay ben düştüm, düşeceğim o şeyiyle,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, evet, evet.
1: Korkusuyla.
0: Bak yazmışlar, kompresörün ucunu kulağına sokup çalıştırdı biri diyor. Bak iyi kulağına sokmuş. Daha nelerini izledik biz. Hatırlıyor musunuz? Kompresörün ucunu hastanelik oldu sonra. Evet, bunlar oldu, bunlar oldu. Allah rahmet eylesin, bir kardeşimiz öyle şaka yapıyorlar diyor. Öldü çocuk ya. Vallahi hatırlıyorum ben bunları.
1: Değer mi ya?
0: Değmez tabii ki ama izlenme uğruna insanlar hayatlarını kaybediyorlar biliyorsunuz. Haberler oluyor sadece bizim ülkemizde değil, dünyada. Evde birbirlerine beyaz boya dolu balonla şaka yapan çifti hatırladım. Hiç hatırlayamadım, bilemedim onu. Ondan sonra dur bakayım, yemek yerken hıçkıranlara ayar oluyorum. Yok yok, şeyi sorduk şimdi. Şu izlediğiniz en manasız videolar, ağzına 4 tane pimpon topu sokmaya çalışan adam Umut'u diyor. Evet, saçma sapan dans eden dayılar. İzlenme uğruna.
1: Evet.
0: Evet. Gaz çıkaran kadın. Evet, bunu da gördük. Var mı böyle gördük.
1: Biri? Neden ki?
0: Var, bu var. Bunu ben gördüm. Hatta onu kavanoza koyup satan gördük.

0: At olur, bunda problem yok. Dinozorla yaparsa bunda bir sorun var. Yaşar mükemmel bir arkadaş. O diyor. Onun hikayesi var bu arada. O abiye ulaşmışlar. O sunucu abiye. Hani anlatıyor ya. Vereyim bir hatırlayalım, zaten sürem kalmadı ama. Bu bir markanın reklam çalışmasıymış efendim. Abiye sonra yurt dışında ulaşıyorlar, bu videodaki sunucu abiye. Yurt dışında bir yerde kafesi mi restoranı mı bir şey var bu abinin. YouTube'da bulabilirsiniz. Benim de önüme şans eseri düştü. Yıllardır internet dehlizinde bu videonun neden var olduğunu düşündük. Sonra o abi bize anlattı. Bu bir seriymiş. Dikkat çekmek, reklam olsun diye yapmışlar ama galiba bir iki tane yayınlanıp bırakılmış diye hatırlıyorum. Ben şimdi bir daha hatırlama kuruluna vereceğim şimdi videoyu efendim size.
1: Merhabalar. Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış.
0: WhatsApp'tan beni ara yazarsanız yeni saatte sizi ararız, iki lafın belini kırarız. 536-901-8902 WhatsApp'tan ara beni keltoş diyenleri Şevval arıyor.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenli öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
4: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik

Tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Bankam, Tombank, kartıma
1: bin. Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
2: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için ama
4: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Amili futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Avustralya ile oynayacağı maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Mücadele 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de oynanacak. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ne konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit,
6: hesap basit. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 37 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 52 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 32, Antalya ve Kayseri 28, Adana 31, Trabzon 24, Erzurum 25 ve Diyarbakır 36 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Serhat biliyor musun bu şarkıyı? Yok nereden bileceksin?
1: Ben bilmem miyim? Bilirim tabii.
0: Allah Allah, yaş kaç?
1: Yaş o kuşak işte.
0: Sesin çok kötü geliyor ya. Telefonu bir kulağına alsan da senin.
1: Kulağımda.
0: Diğer kulağına al o zaman. Diğer kulağına.
1: İki tane var ama bende ha.
0: Tamam, kötü şakaydı, bir daha yapma, alırım hatta. Serhat diğer kulağına alır ben.
1: Tamam aldım. Evet. Nasıl şu anda?
0: Daha iyi. Çok teşekkür ederiz.
1: Tamam Serhat, ben teşekkür ederim.
0: Kaç yaşındasın?
1: Vallahi çok yaşındayım Fatih. 58.
0: Oo Serhat amca.
1: Ama uzun zamandır seni izledim yani. Sabah akşam işten gelirken de.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Senle sayın hocamı takip ediyorum. Dinlerim pardon.
0: Ellerinizden öpüyoruz efendim. Serhat deyip durduk. Serhat amcaymış ya ben. Serhat
1: amca. Han. Rica.
0: Serhan. Ne? Anlamadım.
1: Serhan.
0: Serhan. He, evet. Serhat yazmış. Şevval'cim savunmanı istiyorum çok.
1: Ya Şevval yapma bunu da, o kadar da üzerine düşüyoruz ki bu ismimiz yanlış yazılmaması.
0: Evet. Serhan neyse. Serhat karışır genelde. Hemen soralım. Ayar oluyorum. Serhan abi neye ayar oluyorsun?
1: Vallahi neye ayar oluyorum? Vallahi hiç düşünmedim ki. Yani şu egoya ayar oluyorum. Narsizme ayar oluyorum. Bir türlü kaldıramıyorum bunu ben.
0: Kim kaldırır ki abi zaten? İnsanı hayattan soğutur egoistler.
1: Valla mahvediyorlar beni. Herhalde çevrende de olunca böyle benim diyenler.
0: Bir ünlü düşünür şey diyor Serhan abi. Ego eşittir 1/1 bilgi. Yani bilgisi yüksek olanın egosu düşük olur diyorlar. Katılıyor musunuz? Ben kısmen katılıyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bilgisi çok olan adamın kültürü de yüksektir. Kültürlü adam ego yapmaz.
0: Bravo. Evet. Mesela yani, bak Aziz Hoca'ya bak, mesela Aziz Sancar'a bak. Bir konuşmalar, bir alçak gönüllülük, bir şeyler. Ya diyorsun yani, ki adama bak diyorsun ya, sıfır ego, ki müthiş bir adam biliyorsun, gururumuz.
1: Yani tabii ki. Yani Aziz Sancar keşke herkes öyle olabilse.
0: Mesela Tarkan
1: Tarkan da dünkü mesela yayına ezanla ilgili olarak bir
0: Yaşa. Ağzın bağlısın. Yani, çok doğru söylüyor.
1: Yani ne kadar doğru bir hareket, ego gerektirmeyen egosuzluk diyeyim daha doğrusu. Nasıl diyeyim bilemedim.
0: Serhan abi 10 numara söyledim valla. Kabul edersen bir Alem Efendi tişörtü göndereceğim sana. Bugün normalde bakayım vermemem üstüne lazımdı ama büyüklerimizi sevip saymamız lazım.
1: Bir de hemşerinim.
0: Ha öyle mi?
1: İzmitliyim tabii, Bağçeşme'den.
0: Ay Bağçeşme. Çok dayak yedik oralarda. Çok güzel yerlerdir.
1: Şimdi çok sosyete oldu.
0: Evet bakayım. Çok değişti abi oralar. Ben şimdi bilmeyen dinleyicilerimiz vardır ama ben bilenleri çok kısa hatırlatayım. Bağçeşme nasıldı biliyor musun sevgili izler. Hadi gidip dayak yiyelim yeriydi yani. Şimdi değişti tabii. Evet, öyle bir yerde.
1: Şimdi Umut Tepe yolu falan da hep belli oldu biliyorsun.
0: Abi Ağız Tadı'yla dayak yiyeceğimiz yer kalmadı be. Vallahi billahi ya.
1: Pendik'e doğru. İşte o biliyorsun eski İpek yolundan devam ediyorsun Umut Tepe Üniversitesi'nin ileriye doğru. İşte Kent Ormanı'nı geçtikten sonra sağda güzel bir mekan var. Orada güzel dövüyorlar adamı.
0: Abi hızlı söyledin, yazamadım. Bir daha söyle. Serhan abi çok teşekkür ederiz. Ağzından mal damlıyordu. Var ol.
1: Sabah görüşmek üzere diyorum.
0: Eyvallah. Alkışlarla Serhan abimizi uğurluyoruz. Serhan abimize tişört ve sticker gönderdik Şevval'cim.
2: Gönderdik.
0: Dur bakayım. Ha bir daha var. Serdar. Serdar mı? Doğru mu? Serdar merhaba. Serdar Bey.
3: Alo.
0: Abi arada iki L varsa ben severim o dinleyiciyi.
3: Merhaba.
0: Alo. Merhaba hocam, nasılsınız?
3: İyiyim sağ olun, siz nasılsınız?
0: Daş gibiyiz efendim. Üretmen Konya'da kendisi.
3: Maşallah sesiniz de öyle geliyor.
0: Sağ olun. Siz kimya öğretmenisiniz, öyle hissettim.
3: Ben sınıf öğretmeniyim.
0: Tüh, tutturmadık Allah kahretsin.
3: Tutturamadınız evet.
0: Kaç mezun verdiniz?
3: Kaç mezun verdim? Ya biraz karışık hani tam böyle tayin.
0: Kaçak öğretmen. Kaçak. Tam mezun vereceğim, yakalanıyorum her seferinde.
3: Evet, tayin dolayısıyla bazen öyle oluyor. Yani tam anlamıyla 2 mezun verdim ama mezun ettiğim çocuklar sayısı 4-5 fazla.
0: Hocam arıyorlar mı arada sırada, böyle şey yapıyorlar mı?
3: Evet.
0: Güzel. İnşallah mutlu oluyorsunuzdur.
3: Vallahi çok mutlu ediyor ya. Anne baba da öğretmen. Alışırız zaten o konumda.
0: Serdar Beyciğim, Serdar öğretmenciyim. Ayar oluyorum neye?
3: Ya işte biz öğretmen olduğumuz için kendi mesleğimle ilgili bir şey söylemek
0: lütfen
3: istiyorum. Bu Instagram'da özellikle dersi işleyen öğretmenler paylaşıyorlar. İşte nasıl dersi işlediklerini paylaşıyorlar. Yani bu biraz itici oluyor bence.
0: Neyi kötü? Yani,
3: efendim?
0: Neyi kötü bunun? Nasıl anlatılır?
3: Yani böyle mesleğini satmak gibi oluyor biraz sanki. Böyle hani en iyisini biz yapıyoruz, en iyisini ben yapıyorum der gibi. O biraz mesleğini satmak gibi oluyor gibi geliyor. Bana öyle geliyor yani.
0: Hmm, yani şey mi diyorsunuz, biz de varız kardeşim. Yani sizden daha iyisi de var. Neyin havasını atıyorsunuz?
3: Aynen öyle. Hani onu sen de yapıyorsun, ben de yapıyorum. İşte başka öğretmen arkadaşlara da görüyoruz yaptıklarını. Onlar evet. Sanki matahmış gibi sunmaları.
0: Bu şey gibi oluyor mesela. Bir DJ başka bir DJ'yi çalarken gördüğünde şöyle der. Ya balon bu çocuk ya. Ben daha iyi çalarım.
3: Evet,
0: ama
3: evet,
0: siz
3: evet.
0: İşin özünü bildiğiniz için tabii.
3: Aynen.
0: Size sökmüyor da başkalarına söküyor bu tabii yani.
3: Aynen. Evet, peki. Arkadaşım da kızımı aldım okuldan. Onunla beraber dinliyoruz sizi.
0: Yanakların öpün benim.
3: Her gün bu saatte.
0: Eyvallah.
3: Buradan eve gidişimiz işte yaklaşık 10 dakika sürüyor. 10 dakika sonunda işte sizin muhabbetiniz devam ettiği için baba diyor arabayı kapatma ne olur biraz daha dinleyelim. Bazen 10-15 dakikada öyle sizi dinleyip eve çıkıyorum.
0: Senin canını yerim çocuk ben ya. Var olsun.
3: Ufak bir duymak ister sizi. Müsait olur musunuz bilmiyorum mümkün.
0: Abi şu an yayındayım, müsait değil. Ver ne demek ya, olur mu öyle
3: tamam,
0: şey?
3: Tamam veriyorum.
0: Ne kadar ince bir dinleyici ya. Müsait olur. Prenses!
2: Nasılsınız?
0: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
2: İyiyim.
0: Kız eve gidip evde dinlesene, arabada niye dinliyorsun bizi? Evde de radyo vardır herhalde. Evde
2: ders çalışıyorum, vaktim olmuyor.
0: Güzel. Kaç saat, günde kaç saatin var derse?
2: Yani o kadar fazla çalışmıyorum ama yine de çalışıyorum.
0: Az ve etkili çalışıyorum diyor. Değil mi?
2: Evet.
0: Evet, peki. Çok tatlısın. Sesini duyduğum için o kadar mutlu oldum ki sana bir tişört hediye ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Gönderdim. Bugün bir tane bile vermemem lazımdı. İki tane verdim. Bu son artık. Daha da vermeyeceğim.
2: Prens... Sticker geliyor mu?
0: Ne geliyor mu?
2: Sticker.
0: Aa, gelmez olur mu lütfen? 6 tane gönderiyoruz. İstersen 10'a tamamlayayım onu.
2: Tamam.
0: Şevval not alır mısın? Prensese 10 tane göndereceğiz.
4: Tabii ki aldım.
0: Tamam. Bile. Belki arkadaşlarına dağıtır.
4: Tamam.
0: Adınız neydi hanımefendiciğim?
2: Bilge.
0: Ay isme bak abi. Bilge Kağan'dan geliyor bence. Bilgeciğim, yanaklarından öpüyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Alkışlarla uğurluyorum seni.
3: Alo.
0: Ya dur, Bilge'yle kapatacağım. Ver telefonu ya. Hemen tamam. Alo diye araya girdi ya.
3: Tamam olur.
0: Ben arayayım hemen.
3: Seninle kapatmak istiyorum.
0: Alo.
2: Görüşürüz.
0: Bilgeciğim, seni çok öpüyorum.
2: Ben de.

Basatan ben müsaitim yazanları arıyoruz. Birazdan Musti'ciğimden sonra iki dinleyicimiz daha burada olacak. Belki dost sizsiniz efendim. Kendinize bir kıyak geçin ve WhatsApp'tan ben müsaitim deyin. 536-901-8902 Alem FM WhatsApp hattıdır.

0: eski radyocu, eski popçu.
1: Yok ya, hala popçu. Eskisi. Adama saygı albümü yaptılar. Çok da güzel oldu valla. Olcay geldi. Olcay Özen. Halo.
2: Alo.
1: Merhabalar efendim. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Çok iyi akşamlar Fatih Bey.
1: Temkinli yaklaştığım bir isim yine. O yüzden beyefendi ya da hanımefendi demedim. Olcay merhaba dedim. Dikkat edeceğim.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Böyle oluyor Fatih Bey. Bazen diyorum ki ben askerliğimi yenice yaptım deyince pardon kusura bakmayın.
1: Tamam. Çözmüş olayı. Akıllı adam. Müthiş. Makmüh sevgili dinleyiciler. Olcay Bey Makmüh kendisi. Ayar oluyorum. Neye ayar oluyorsunuz?
2: Ya şöyle söyleyeyim Fatih Bey. Ben ilk mesleğe başladığımda, iş yerini açtığımda elemanım vardı benim. Elemanım da aynı arabayı kullanıyoruz tabii doğal olarak. Benim bıraktığım kanalı, radyo kanalını o kendisi şey yapıyordu. Yabancı müzik yayını yapan devamlı kanalda bırakıyordu.
1: Terbiyesiz. Biraz özüne dön ya. Ne yabancı müziği?
2: Değil mi? Evet, evet. Ya ben de ona hakikaten ayar oluyordum ve biraz da o zamanlar herhalde kıldım tabiri caizse, söyleseydim kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
2: Ondan sonra diyordum ki makine mühendisi olan elemanım, ya diyordum ben nerede bıraktıysam orada kalsın benim bu yayınım diyordum. Neyse abi tamam diyordu. Tamam dedikten sonra yine bakıyorum yine aynı şey geliyor. Sonra gel zaman.
1: Ne olur
2: zaman,
1: bu hikaye şöyle bitsin. Bir dövdüm onu falan.
2: Hayır,
1: bir yere gidiyor hikaye çünkü. Normalde cevap burada biter, devamı geliyor. Buyurun.
2: Yok. Ondan sonra gel zaman git zaman evlendim. Çoluk çocuk sahibi oldum. Ellerinizden öpere iki tane kız evladım var. Şimdi o kız evladım bir tanesi yine aynı radyo kanalına mutlaka bırakıyor. Ve
1: acaba siz
2: nasılsın? Elemanımla hala görüşüyorum elemanımla. Dedim ki ya dedim ismi Ergin'di. Ergin dedim. Çok senin ahını aldım herhalde ya dedim.
1: Acaba diyorum ki Olcay Bey, siz böyle kıyıda köşede kalmış köhne radyo programları dinleyip kendinize eziyet mi ediyorsunuz? Birazcık topluma ayak mı uydursanız? Bakın insanlar yabancı müzik dinliyorlar. Siz de mi dinleseniz acaba efendim?
2: Ya ben daha hala orada değilim Fatih Bey.
1: Ama
2: ben
1: biraz daha yabancı müzik biliyorsunuzdur birazcık. Mesela bir tane çalsam şunu da mı bilmiyorsun Allah aşkına? Bekle Olcay'cığım, bekle lütfen bir dakika. Şunu bilirsin ya, yabancı müzik niye açmıyor bu ya, Allah kahretmesin. Bu niye açmadı? Oğlum bunun faturasını mı ödemiyorsun? Bekle. Evet. Şu şarkıyı bilirsiniz ya, yabancı müzik.
2: Bizim geçtiğimiz şarkı.
1: Evet, adı neydi bu şarkının?
2: O kadarını bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum Fatih.
1: Ya Olcay Bey Allah aşkına biraz zorlayın lütfen ya. Azıcık ileri alayım. Azıcık daha alayım.
2: Şırıl şırıl lady.
1: Bravo. Şırıl şırıl lady. Ya duştan yeni çıkmış anlamında. Şırıl şırıl lady. Bakın biliyorsunuz.
2: Ya, o kadar da olsun artık.
1: Bir tane daha açabilir miyim? Müsaade eder misiniz?
2: Estağfurullah, ne demek?
1: Evet. Evet. Bekleyin lütfen. Bekleyin, bir tane daha açıyorum. Evet. Nerede lan o? Dörtlüleriniz de ne güzel yanıyor efendim.
2: Çok belli oluyor mu? Kenara çekmek zorunda kaldım ondan dolayı.
1: Yok yok, gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Eğer bulabilirsem açacağım size onu da. Neyse bulamadım ya. Ya bir kadın vardı ya hani şarkı söyleyemiyor İngilizce. Neydi o Şevval?
3: Şey mi? Songül mü acaba?
1: Songül değil. Songül Türkçe söylüyordu. Bir de İngilizce söyleyemez. Dur buldum. Dur. Evet. Şu. Hazırsanız geliyor. Şunu da bilirsiniz efendim. Şunu da bilirsiniz. Az ileri alayım da bari. Şöyle.
4: When I was just a little girl, I asked my mother. What will I be? Will I be pretty? Will I be rich?
1: Bunu biliyorsunuz değil mi Olcay?
2: Hayır, maalesef bunu bilmiyorum işte.
1: Bunu bilmemeniz isabet olmuş. Sera. Olcay abi iyi ki bağlandın be.
2: Çok teşekkür ederim. Her sabah sizi Kızımın izin verdiği ölçüde dinliyorum. Kusura bakmayın ama akşamleyin. Rahat evet, rahat dinleyebiliyorum.
1: Kızınız yani. Ne isterse onu dinleyin lütfen. Yanaklarında öpün benim yerime, olur mu?
2: Teşekkür ederim.
1: Ben
2: İyi
1: teşekkür
2: ederim. Diliyorum.
1: Olcay abi görüşürüz. Hoşça kal.
2: İyi akşamlar.
1: Kein sera, sera,
4: sera. What will be, will be.
1: Will be, will be. Biliyor muydun şey var bu, evet, şarkıyı? Biliyorum. Will be, will be. Berk geldi. Berk'cim merhaba.
5: Merhaba abi.
1: Ne haber?
5: İyiyim abi, sağ ol, senden ne haber?
1: İyi abi. Ne yaptın abim?
5: İyi abi.
1: İyi. Nasıl gidiyor?
5: Aynı abi, bildiğin gibi devam abi.
1: İyi abi. Berk'im.
5: Buyur abi.
1: Ne yaptın abi?
5: Bildiğin gibi abi. Çalışıyoruz, ekmek parası abi.
1: İyi abi, çok iyi. Sen de bana sormayacaksın mı Berk?
5: Sen ne yapıyorsun abi?
1: Ne yapayım abi? Aynen.
5: Allah yardımcın olsun abi.
1: İşler nasıl abi?
5: Yoğun abi, yaz dönemi.
1: İyi abi.
5: Aynen abi. Senin işler nasıl abi?
1: Aynen abi. Şarkı, şaka, komik şey abi.
5: İyi abi.
1: Tamam abi.
5: Yok, şakal abi.
1: Oğlum öyle hemen gönderdim seni. Berk, ayar oluyorum dediğin ne var? Ayar oluyorum.
5: Abi ben trafiğe ayar oluyorum.
1: Ah ya. Güzel kardeşim. İstanbul'dan mı arıyor? Yo, Marisa'dan yok, arıyorsun Manisa'dan. Aslında. Var mı o kadar trafik?
5: Ya bazı saatlerde oluyor abi burada.
1: Hmm.
5: Gereksiz bir trafik oluşuyor burada.
1: E olsun be abi. Nedir yani?
5: Olmasa daha iyi olur be abi. Burası yani büyük şehir ama gene de o kadar trafiklik bir şey yok abi.
1: Kavgan yani. Var mı trafikte abi?
5: Yok abi. Kavga etmeyi sevmiyorum.
1: Ha, kavga sevmiyor. Bir de yeni cezalar insanı soğuttu kavgadan.
5: Tamam abi. Ben pencereden kafamı çıkartmıyorum.
1: Bravo. Sana yakışan budur Berk'im. En güzelini evet, yapıyorsun.
5: Abi.
1: Bravo.
5: Aynen abi. Belediye
1: çalışanı diyor. Evle belediye arası kaç dakika ki? Çok mu uzun?
5: Ben gasilhanede çalışıyorum abi.
1: Oo.
5: Gasilhane tarafındayım.
1: Yıkıyor musun yoksa?
5: Hayır be abi. Yok,
1: tamam be abi, ne bileyim.
5: Bilmem orası.
1: Bilmediğim için sordum be abi. Ah be abi, kesemiyorsun bizi be. Hadi bizi kesemiyorsun şeklimizi de mi kesemiyorsun be abi?
5: Yarım saat sürüyor abi evle iş arası.
1: Gasilhanede ne yapıyorsun abi?
5: Biz oraya yerleştirdiler abi. Birimimiz orada.
1: Tamam da görevin ne abi? Onu soruyorum yani.
5: Şoförüm abi.
1: Desene be abi. Şoför. Diyor ki yani trafiği ben değil diyor. Taşıdığım cenaze aslında çekiyor. Değil mi? Yani orada bir cenaze var. Hemen gideceği yere götüremiyorum anlamında bir hassasiyet belki. Öyle mi?
5: Öyle bir şey abi.
1: Uyduruyorsun be abi.
5: Ama ben o birimde abi, ilaçlamadayım.
1: Ya oğlum, MIT'te çalışıyorum de kurtul bu. Bir öğrenemedik ya, oradayım ama onun da orasındayım, onun da orada. Bir belediye çalışanının nerede
5: binada,
1: çalıştığını öğrenemedik.
5: Bizim binada tek siz mi varsınız?
1: Nerede? Bizim binada mı?
5: Bizim binada.
1: Doğru söylüyor yani. Türk medyada Alem FM'deyim abi.
5: Evet. O binanın Alem FM'indesin abi sen de. Ben de gasilhanenin başlama biriminde.
1: Madem belediye çalışalısın, sana bir belediye şarkısı çalıyorum.

0: Berk.
1: Buyur abi.
0: Sen ne var ya, sabaha kadar sohbet ederim biliyor musun?
1: Edelim abi.
0: Ama burası bu ulusal bir radyo ya, şimdi bazı kuralları var.
1: Evet abi.
0: O yüzden kapatıyorum abi.
1: Tamam abi.
0: Ama arıyorsun en kısa zamanda tekrar, tamam.
1: Tamam abi. Sticker mı sticker forma vermiyor mu abi?
0: Yok mu Şevval, bir şeyler ayarlasana Berk kardeşime.
2: Ayarlayayım abi.
0: Ya Berk, bugün hiç vermemem lazımdı da.
1: Sticker bile yok mu abi?
0: Şevval, sticker gönder be abi.
2: Göndereyim abi.
0: Tamam, sadece sticker gönderiyorum, kabul mü abi?
1: Sen nasıl istersen abi, sıkıntı yok.
0: Öpüyoruz ki abi.
1: Abi ellerinden öpüyorum.
0: Estağfurullah. Saygılar, sevgiler. Tamam, Melisa'mız efendim. Görüşürüz.

0: Ben tişört de istemiyorum, sticker da. Akrabalarıma selam. Bir de listelemiş. 27 kişiyi yazmış. Selam çakabilir miyim diye. Oh. Ya bir şey söyleyeceğim. Güzel kardeşim, bu kadar listeye selam. Ya şunun için radyoyu ödeme yapman lazım ya, bu kadar. Ayrıca bu kadar uzun listeye sadece Şevval armağan edebiliyor bizde. Başka hani bir kişi olur. 90'ların alışkanlığı dinleyici. Amerika'daki dayıma selamları bu. Dinliyor mu dayın? Yo. Saat farkından uyuyor diyor. E niye gönderiyorsunuz bu? Şevval var mı akrabaları selam?
1: Var.
0: Bak utanmaz, yine var. Bari yok de ya. Kim var?
1: Ya ama yapayım mı?
0: Kız buraya kadar getirdi konuyu, yap bari. Kim var?
1: Bir grup var.
0: Grup mu?
1: Tabii.
0: MF mi dinliyor? Kim? Ne grubu ya?
1: Esenler'de Ramazan ailesi var.
0: Ramazan ailesi. Tabii. Uyduruyor musun şu an, var mı öyle bir aile?
1: Gerçekten var.
0: Ramazan ailesi.
1: Hem de öyle kalabalıklar ki.
0: Öyle mi? Tabii, kaç kişiler?
1: 20 kişi vardı.
0: Ay maşallah. Aile mi 20 kişi?
1: Tabii.
0: Uydurma canım.
1: Biz Arnavut'uz abi yani.
0: Triplex'te oturuyorlar o zaman.
1: Bu arada bir bina düşün. Full. Hepsi şu an bizi dinliyor.
0: Aa canlarım benim. Ramazan ailesi.
1: Evet, Ramazan ailesine.
0: Selamlar. Tek tek sayma şimdi 20 kişiyi burada da.
1: Ben de ezbere bilmiyorum ki.
0: Kabile reisinin adını söyle. Devam edelim öyle.
1: Burcu ve Burak diyeyim. Burcu Ramazan'a.
0: Burcu Burak çifti.
1: Ramazan'a. Evet.
0: Çift mi? Ha, değil, pardon, kardeşler, özür dilerim. Burcu ve Burak Ramazan.
1: Evet. Burak Türksoy, o başka ama o da dahil.
0: Şimdi diyeceksiniz ki Şevval niye ödeme yapmadan söylüyor? Biz ona ödeme yapıyoruz efendim. Ay sonunda maaş olarak iyi ki söyledin diyoruz. Biz de buradan Ramazan ailesine.
1: Selam.
0: Şevval, sana bir insanların köşesi olur. Senin de bir köşen olsun.
1: Olsun.
0: Sen de insanlara şey yap. Akrabalarına selam söyle.
1: Tamam. Gruplara selam.
0: Gruplara selam. Burada artık kime selam söylüyorsan.
1: Anlaştık.
0: Şimdi bir ara, aradan sonra diğer iki telefon. Günün son telefonları. WhatsApp'tan ara beni diyenleri arıyoruz. Ve sohbet ediyoruz. İki lafın belini kırıyoruz efendim. Bu kadar. 536-901-8902. Reklamlardan sonra buradayız. CF Moto

0: EVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
1: Damat. 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Bir işi yok bunun, biliyoruz.
1: Son 2, 3, 4 ayrılık şakası yok bunun. Dam dam dam dam dam dam dam dam.
2: Vay Gökmen abim dinliyor. Ben ona Gökmen diyorum ama adı Gökmen değil. Abdullah abi saygılar. Evet, şovun sonuna geliyoruz ama hatırlatalım. Pazar günü milli takımın maçını canlı canlı burada beraber izleyeceğiz. Alem FM ekibi burada olacak. Yani yüksek oranda burada olacak. Ekibin yaklaşık 10'da 6'sı 7'si burada olur diye tamam. Ya herkes sıkıyor. Geleceğim geleceğim de sabah bir geleceğiz, 2 kişiyiz burada. İnşallah öyle olmaz. Pazar günü kanalınız açık oluyor TRT. Ama sesi kısıp Alem FM açıyoruz. Mevzumuz bu. Çünkü beraber maçı izlemek istiyoruz dinleyicilerimizle. Nasıl olur?
3: Süper olur.
2: Ya tam maçın sesini azıcık alttan açabilirsiniz. Birazcık açın ama biz de yayında olacağız, onu söyleyeyim. Pazar günü. Sen geliyor musun pazar günü?
3: Gelmeye çalışacağım, inşallah uyanacağım. Tamam,
2: gelemeyecek. Gelmeye çalışacağım diyorsa o nezaketten.
3: Yok, geleceğim. %90.
2: Kız gelemeyeceksen gelemeyeceğim de ya.
3: Ama gelmeyi çok istiyorum.
2: Hadi inşallah, tamam, bekliyoruz. Peki kim geldi? Yusa yazıyor ama Yuşa galiba.
3: Evet.
2: Yuşacığım.
4: Efendim.
2: Merhabalar.
4: Merhaba.
2: Yuşa, Hazreti Yuşa'dan değil mi?
4: Evet. Evet. Aynen öyle.
2: Hazreti Musa'nın öğrencisidir Hazreti Yuşa. İnşallah evet. Doğru biliyorumdur.
4: Musa Aleyhisselam'dan sonra peygamberlik yapan peygamberin ismi.
2: Evet efendim. Fetihler de yapmıştır diye biliyorum. Allah'ım çok neler biliyorum ya. Biraz detaylı bil kardeşim, ismin senin ya. Yuşa'cığım neredesin? Konya'da değil mi?
4: Konya. Tabii. Evet, Konya. Hmm.
2: Bakmadan tahmin ettim Konya olduğunu. Çünkü Konyalıların öyle bir dinlendirici ses tonu vardır, oradan yakaladım. Yuşa, ayar oluyorum dediğin ne var? Ayar oluyorum, şunu ayar oluyorum.
4: Ayar oluyorum dediğim, asansör işiyle uğraşıyorum. Asansörde kaldık diye arıyorlar.
2: Aramasın mı? Kendi kendine mi çözsün?
4: Yok, hayır. Arasınlar ama asansörde kaldık diye gidiyorlar. Gidiyoruz binaya. Abi biz asansördeki kalan kişiyi kurtardık. Sizin gelmenize gerek kalmaz.
2: Gel kal. Ya Yuşa, bir şey söyleyeceğim ya. Bu bir video gönderdiler bana. Bugün müydü, dün müydü? Video şu. Yangın çıkmış bir yerde, böyle küçük çaplı bir yangın. Ondan evet. Sonra bir motosikletçinin, yani motosiklet kullanan bir kardeşimizin kamerasından izliyoruz olayları. Yangını söndürüyor ahali, tamam mı? Sonra bir teyze geliyor, diyor ki ay vallahi itfaiyeyi aradım, bir tane gerizekalı itfaiyeyi arayıp söndürdük deyip itfaiyeyi iptal etmiş diyor. Sonra amcalardan biri teyzeye dönüp şey yapıyor: o gerizekalı benim. Seninki de biraz öyle oldu. Asansörde kaldık. Evet. Bir gidiyorum, abi biz kurtulduk ya. Evet. Seni niye arıyorlar ki abi? Asansörcü niye aranır ki? İtfaiye araması gerekmiyor mu ya asansörde kalınca?
4: Yok, itfaiye ararlarmış. Daha çok biliyoruz, daha çok karışıyor. İtfaiye gittiği zaman asansör kaplarını yani büyük levyelerle, makaslarla kesmeye çalışıyorlar.
2: O işin kralı biziz diyor. Değil
4: yani
2: mi?
4: Tabii. Ufacık bir anahtarı var. Anahtarı itfaiye yerlerine de dağıtsalar.
2: Abi
4: çok basit olacak ama...
2: Peki Yuşa abi, insanlar kurtulduğu için sevinmen gerekmiyor mu? Niye ayar oluyorsun? Ulan ne güzel, kurtulmuşlar işte.
4: Tam pazar bir gün evde eşinle yemeğe çıkıyorsun. Tam yemek sesini uzakta bir yerde.
2: Tamam.
4: 20 kilometrelik yolu 15 dakikada gidiyorsun.
2: Doğru.
4: Bakmışsın tamam. Karşında böyle bir şeyle karşı. Bir de gelmek zorundasın diye bize ithamladı.
2: Parasını alıyor musun bunun? Parasını alıyor musun?
4: Yok, hayır. Aylık servis ücretlerimiz olduğu için.
2: Ha, para önden almışsın işte.
4: Ama para önden alıyorsun da işte, yattıklar eziyet.
2: Yok,
4: hadi biz... Orada ben giderken kaza yapmış olsam. Kazaya karışsam, trafik
2: kazasında. Doğru. O zaman buradan duyuralım. Çok çok doğru, haklı sitemler bunlar. Sevgili evet. Dinleyiciler, sevgili arkadaşlar, asansörde kalmaya adayız hepimiz. Asansörde kalacak olanları buradan duyuralım. Kaldıktan sonra yanınızda, ya dışarıdakilerin yanında levye dahi olsa asansörcüyü bekliyoruz. Yani eli kulağındadır, gelmek üzeredir. Kapı bile açılsa çıkmayın abi. Adam gelsin. Doğru mu Yuşa?
4: Evet. Yani kendileri de kurtulmaya orada illa...
2: Çabalamayın efendim kurtulmaya. Ne diye çabalıyorsunuz kurtulmaya? Adam geliyor sizin için. Ya kaza yapsa Allah muhafaza? Adam diyor ki ben geliyorum, kurtulmuşlar. Allah cezalarını versin diyeceğim diyor, neredeyse diyor. Evet.
4: Evet.
2: Orada sessizlik oluyor. İçine doğru mu gülüyorsun lan? diye güldü. Yuşa çok tatlı bir adamsın. Sana temennimiz inşallah pazar günlerin zehir olmaz bundan sonra.
4: Ya her zaman olmuyor tabii öyle şeyler ama arada bir işimizde yemeğe çıkıyor. Çoluk çocuğu çıkarıyoruz yemeğe.
2: Yemek değil de az daha bekleyin de nedir yani?
4: Yok beklemezler.
2: Beklemezler abi.
4: Beklemezler.
2: Abi kapalı yani alan korkusu şey.
4: Tabii.
2: Sen de haklısın o da haklı. İki kişi nasıl haklı oluyor aynı anda? Tuhaf bir şey yani.
4: Evet.
2: Hanımla git. Yani dürüm yaptır, yolda yiyin.
4: Yok zaten genelde öyle yapıyoruz. Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız?
4: Başka çaresi yok. Hanımla apar topar toparlanıyoruz, yemeğe paket yaptırıyoruz veya işte oradan.
2: Yolda yiyorsunuz.
4: Yolda yiyoruz veya
2: elinde dürüm apartmana geliyor. Kurtuldunuz mu? Tamam bir dönüyordun ama. Peki. Yuşa çok öpüyoruz. Yenge Hanım'a selamlarımı ilet lütfen. Konyacığıma da selamlarımı iletiyorum. Canım Konya. Görüşürüz. Var olasın.
4: Teşekkür ederim.
2: Eyvallah. Hoşçakal. Ah be bir telefon daha mı var? Sürem kalmadı ama. Yunus Bülbül. Doğru mu? Yunus evet. Beyciğim merhabalar. Yunus Beyciğim.
5: Merhaba.
2: Saygılar. Yunus abi sürem kalmadı be. 1,5-2 dakikam kaldı be. Yazık oldu sana da.
5: Yapacak bir şey yok o zaman.
2: Ah be. Ben bu kadar anlayışlı olmayın abi. Üzülüyorum eve gidip ağlıyorum ben ondan sonra. Yunus abinin hakkını yedim diye.
5: Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kısmet diyelim o zaman.
2: Yunus abi Trakyalı hissettim. Yunus abi
5: Macerim.
2: Macer. Ben anladım onu çünkü. Ne yapalım be ya. Benim de bir de anlayışlı. Macerler çok anlayışlı olur biliyor musun?
3: Öyle
2: bak,
3: mi?
2: Bak samimi söylüyorum. Bizim çok böyle kapı komşumuz vardı. Çene suyundan İzmit'ten. Bilirim yani iyi tanırım onları. Ya müthiş insanlardır. Çok severim sizi.
5: Eyvallah.
2: Yunus abi ayar oluyorum cevabını alayım ama.
5: Aga ben trafikte çok ayar oluyorum ya. Ben tır sürücüsüyüm.
2: Of.
5: Hani kimse bize yol vermiyor. Birilerini sollamaya geçiyorsun mesela sağdan gidiyor böyle tın tın gidiyor tam sollamaya çıkıyorsun o gaza basıyor koca tır altında 40 tonluk araba.
2: Tabii.
5: Hani ona çok hayır oluyorum ya.
2: Kör noktan var vesaire.
5: Bir sürü kör noktası var arabanın.
2: Çözemediler şu kör nokta işini tırların ya. Belki de çözdüler haberimiz yok teknoloji ilerliyor çözüldü mü çözülmedi değil mi?
5: Yok.
2: Onda çok aşırı dikkatli olacaksın işte.
5: Yapacak bir şey
2: yok. Abi senin hikaye yine iyiymiş. Adam asansörcü duydun hikayeyi. Adam kurtarıldı ya diyor. Bak az önceki abimiz Yuşa'nın hikayesini ben şöyle düşündüm. Yuşa mesela doktor olsaydı ameliyatta bir doktor diğer doktor çağırabilir ya çözemiyorum gel diye. Gelene kadar hasta kurtulsa yine uyuz olurdu. Lan onu beni niye beklemiyorsunuz ya?
5: Doğru abi.
2: Peki Yunus abi sürem kalmadı. Bunu başka bir zaman telafi ederiz ama olur mu?
5: Tamam olur.
2: Çok anlayışlısın. Çok teşekkür ederim abicim. Çok öpüyorum.
5: Eyvallah. Var olsun.
2: Siz de efendim. Hoşça kalın. Var olun. Efendim CF Moto tutkunları için özel bir içerik bir duyuru var. Söyleyelim. Peşinat artı 9 taksit ödeme kolaylığı var. Hayalinizdeki motora kavuşabilirsiniz. Özellikle CF Moto 250 SR ve CF Moto 250 NK modellerinde indirim var. Daha doğrusu indirim değil peşinat artı 9 taksit var diye düzeltelim. Uğur Motorlu Araçlar güvencesiyle tüm showroomlarda bulabilirsiniz. Bu avantajı, bu kampanyayı yaşayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Güncel fiyat bilgileri web sitelerinde var. Meraklısına söyleyeyim özellikle 250 SR modelinde yeni kasa var. Sportif kasa ve güncellenen özellikler sizi bekliyor. Şimdi araya gidiyorum. Dönüşte veda ediyorum efendim.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
7: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu klasik gitarın sesi.

0: Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Yalan söylüyor. Devam ediyor. Programın sonunda geldik. Kıymetli dinleyiciler, hepinize çok çok çok teşekkür ederim. Şevval'cim, sana da çok teşekkür
7: ben
6: ederim.
7: Ben çok teşekkür ederim.
6: Sizlerle buluştuğumuz bu iki saat bizi ziyadesiyle mutlu ediyor kıymetli dinleyiciler. Hakikaten böyle tarifsiz duygular içindeyiz. Programın sonunda, girişinde de öyle. Yani nasıl söyleyeyim, böyle ilk buluşma anı var ya programın girişinde dinleyicilerle, o kimyacılar bir tabir kullanırlar. Leyden Frost etkisi, bilir misin onu?
7: Yok.
6: Yazıklar olsun. Leyden Frost etkisini bilen yok mu aramızda ya?
7: Nasıl
6: bir kimyacı şey? Vardır ya aramızda. Leyden Frost.
7: Hayır, hiç duymadım.
6: Var mı aramızda bilen Leyden Frost etkisini? Programın girişini en iyi özetleyen etki bence bu. Yaz oraya Leyden Frost etkisi.
7: Yazıyorum.
6: Yaz bakayım. Yazıklar olsun ya. İK'ya söylüyorum, şunları işe alırken sorun kardeşim. Leyden Frost etkisi ya. Buldun mu? Neymiş Leyden Frost etkisi?
7: Bir sıvının kaynana diye okudum, pardon.
6: Bir sıvının kaynana noktası.
7: Bir sıvının...
6: Bir gelinin kaynana noktası nedir?
7: Bir sıvının kaynama noktasından çok daha sıcak bir yüzeye temas ettiğinde yüzeyle sıvı arasında yalıtkan bir buhar.
6: Hiç anlaşılmadı. Bak, bu şöyle özetleyeyim ben size. En iyi anlayacağınız teknik şu. Hani 90'ları sobayı yaşayanlar iyi bilir. Sobanın üzerine su damlattığımız zaman o su damlacığı hemen buharlaşmaz ya. Yuvarlak yuvarlak zıplarlar o su damlacığı.
7: Evet.
6: O işte Leyden Frost etkisi o.
7: Biz de zıplıyoruz yani.
6: Aynen öyle. Nasıl bağladım?
7: Çok iyiydi.
6: Bence iyi bağladım. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Sadece güldürmüyoruz. Sizleri aynı zamanda kim milyoner olmak ister diye hazırlıyorum. Bizim dinleyiciler katılsın, en az 500 bini var.
7: Artık ben de.
6: İşte programın girişi adeta bir Leyden Frost etkisi sevgili dinleyiciler. Zıplıyoruz. O küçük su tanecikleri gibi zıplıyoruz. Sobanın üzerinde zıplarlar ya. Ondan sonra küçük küçük küçük küçük küçük küçük küçük küçük küçük kaybolurlar. Delireceğim ya. Şunu bilmiyor ya. Ben gider, sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak. Radyonuzda Alem FM com. Şevval'cim teşekkür etmiştim herhalde.
7: Evet.
6: Bir daha edeyim.
7: Çok teşekkür ederim.
6: Yarın bir aksilik olmazsa sabah 7'de Kafa Açan Uzmanı icra etmek üzere tekrar burada olacağız. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
8: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Reklam.

0: Seni ödemeye bırakıyorum.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin Amilli futbol takımımıza başarılar diler.
9: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
12: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
16: Reklam.
17: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.
18: Go.
17: Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek.
18: Gol.
17: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol.
18: TVBu Go.
17: Detaylar TVBu.com.tr'de.
19: Saat 20. Bu bir reklamdır.
20: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
21: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
20: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
21: Allah'tan.
20: Sigortadan hallederiz.
21: Sigortadan halledemeyiz.
20: Niye halledemeyiz?
21: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
20: Ama?
22: Ama dememek için ama sigorta.
19: Bu bir reklamdır.
23: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilat'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: Reklam.

Merhaba, ben Mabel Matiz. Ara sıra gel bize gel dedik. Dağılıyorum olaysız şarkım, şimdi alem.

0: Sevgili dinleyiciler, Kaan iki tane evladıyla evde baş başa kalacak. Kaan Bey'e önerilerinizi WhatsApp'tan lütfen bana yazın. Ne kadar süre konserde kalacak hanımefendi? Bir 3-4 saat kalır galiba değil mi? Gece 12-1 gibi gelir diye tahmin ediyorum. Yenge
1: Hanım. Yani 2 gibi geliriz dedi.
0: 2 gibi. Abi o çorbacıya gidilecek oradan belli. Uyutmayı biliyor musun çocukları uyutmayı Kaan?
1: Ya sürekli ben uyutuyorum zaten.
0: Bir şey söyleyeceğim ya. Yenge ne yapıyor mesela evde çocuklara dair?
1: Yemeklerini yediriyor. Arada bir sağ olsun ödevlerine falan yardımcı oluyor.
0: Eyvallah. Bir de doğumda yardımcı olmuş belli. Başka yok.
1: Aynen. Doğumda okay. Allah razı olsun. Emeğe geçtik kendisinin. Bu konuda.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Saat 21. Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem FM'de.

kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: Mesut.
1: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarihi 10 Haziran 2026 günlerden çarşamba. Ha buraya Alem FM. Ve Serdar yayında başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Şeşme, Denizli, Edirne, Nevit, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Lolo, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova'nı, Dukat, Özgaz, Sıyışın, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika. Hey ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şey inat kimine kanat. Saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda
0: Serdar yayında.
1: Ben oluyorum efendim o.

Hanımlar beyler, hepiniz bu geceki şova hoş geldiniz. Saatler gece yarısını gösterene kadar devam edecek. Sevgili dinleyenler, an itibariyle başlayan radyo şovumuz. İlk defa denk gelen varsa en başta teessüf ediyorum. Ondan sonra açıklamayı yapıyorum. 2 saati boyunca neye güldüğümüzün önemi olmadan gülebildiğimiz kadar çok şeye gülüp 2 saat sonra sizi gecenin serin neyine, serin saatlerine bırakıyorum. Ben. Sevgili dinleyenler, konu vereceğiz, etrafında dolanacağız ama bizde bir racon var. Saatler tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde gönderilen mesajlardan ilki mesajı kime armağan, programı kime armağan ediyorsa gecenin yayını da ona geliyor sevgili dinleyenler. Hemen bakıyorum şöyle, iyi geceler, bu geceki yayın evinde balkon olmayanlara gelebilir mi? Aha, gelirse bana geliyor. Bende de yok. Adem bir kontrol etsin bakalım, evinde balkon olmayanlara gelebiliyor mu? Adem bir kontrol etsene kardeşim.

0: Evet, evinde balkon olmayanlara gelebiliyormuş bu arada. Evet, evinde balkon olmayanlara gelebiliyormuş.
1: Değerli vatandaşlar, evinde balkon olmayanlara bu program gelebiliyor. Evinde balkon olmayanlar için belediyemizden dev hizmet. Oğlum oynama. Yapma. Saatler gece yarısını gösterene kadar evinizde balkon varmışçasına serinletecek radyo programı şu anda radyonuzda. Belediyemizden dev hizmet. 5 kuruş parasız efendim. Tamamen bedava. Tamamen. Evinde balkon olmayanlara geliyor bu geceki yayın. Evinde balkon olmayanlara. Hanımların dikkatine. Overlockçu ayağınıza geldi. Her türlü halı, kilim, paspas, travel.
0: Şeye hayrandım ben çocukken ya.
1: Değerli mahalleliler, böcek ilaçlama yapılıyor. Ürkmeyin, camları açın, eve duman girsin. Ürkmeyin.
0: Öyle zararsız diyorlardı, eve girsin diyorlardı. Bizde balkon var, ne yapalım demiş efendim. Ne yapayım abi, ben de yok ya, ne yapayım. Hani içeri girin demiyorum size. 0536-901-8902'dir inşallah radyomuzun WhatsApp numarası. Benim bu Facebook Türkiye'deki, WhatsApp Türkiye'deki eski manita, eğer bunu da patlatmadıysa bir deneyelim bakalım. Yazın bakayım bana geliyor mu? 0536-901-8902. Herkes tek kelimelik bir şey yazsın bana. Tek kelimelik. Seri bir şekilde okuyayım. Bir deneyelim bakalım. WhatsApp'ı eski manita bir el attı mı? Hem böyle ufak bir şey yapmış olalım. Bir yoklama yapmış olalım. Sesimin ulaştığı her yerde herkese sesleniyorum. Özellikle mesela şey. Aman başkası yazar zaten, boşver ya. Ben sadece dinleyeyim diyenler var ya. Bırak, erinme erinme, yaz yaz yaz. 0536-901-8902.
1: Herkes tek kelimelik bir şey yazsın. Belediyemizin WhatsApp hattını deniyoruz. Aklınıza gelen ilk kelimeyi yazınız. Ama bu kardeşiniz de canlı yayında. Yayında okuyamayacağı şeyleri lütfen yazmayınız. 0536-901-8902'dir değerli hemşehrilerim. Yazın bakalım. Yazın bakayım geliyor. Aa, şeyde anonstan çıkamıyorum. Nerede oğlum, böyle kaldım ben. Valla böyle kaldım. Ama normal konuşunca olmuyor. Bu böyle anons şeyi gibi. Anonsör gibi konuşacaksın. Değerli hemşehrilerim. Normal konuşunca olmuyor. Oğlum kapanmıyor bu. Allah Allah. Vallahi kapanmıyor.
0: Böyle mi? Böyle de şey gibi, hamama düştüm böyle de. Hangisiydi oğlum? Dur.
2: Bu mu acaba? Yok, bu da değil.
3: Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu da değil.
4: Bu mu? Bu da değil. Bu hiç değil bu. Allah Allah.
0: Bunlar hep para ha, bunlar hep bolluk var. Önüm düğme dolu, hangisine basacağım bu şaşı. Valla ufak çocuk gibiyim ben. Şu jelibon gibi lan, şuna basayım mı? Bakın.
3: Buna basınca ne oldu? He, böyle oldu buna basınca, tamam.
0: Nerede? Heh, tamam ya, düzeldi. Evet. 0536-901-8902. Tek kelime, bakalım geliyor mu? 60, görev abi, karnı yarık ya. Karnıya bitişik yazmış. Gerçi bitişiktir herhalde. Karnı bitişik.

0: ayrı, yarık ayrı değildir herhalde. Abiler tek kelime, sticker. Selam, gönder. Fosil. Efendim, harikasın, Yeniçeri, kral. Selam, karpuz, sütlaç, şıpıdık. Silivri, selam. Serdar, alemsin, balkonsuz. Gramaj, yorgunluk, röpte şambır. Selam, merhaba. Geldim, at. Konya, Adana. Efeler, selam. Manita, duyuluyor, limon, cacık. Sayım, sinek. Yusuf. Dokunma, afyon, hüzün, aşk. Fırın, para, şakşuka, gazoz, egzoz. Dokunma yazmış birisi. Dokunma. Öyle bir şarkı vardı ya. Kim söylüyordu? Dokunma. Hayırdır? Kim üzüyor oğlum? Bu kızları bak. Gündüz boyunca üzüyorsunuz. Sonra kızlar gece bana böyle, burada böyle melankolik geliyorlar yani. Eskiden ne güzel yayında böyle şen kahkahalar böyle. Devamlı kadın erkek kahkahaları vardı. Şimdi ne erkek gülüyor ne kadın gülüyor. Ne oldu diyorum ya, gündüz patronla şöyle oldu. Ne oldu diyorum ya, kocam şöyle yaptı böyle yapıyor. Allah aşkına git tribi de ona yap ya, ne olursun. Ya. Vallahi billahi ya. Neyse, ilk defa denk gelen varsa sorun yok. Beni fırçalayabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Ben öyle, ben de öyle bir hizmet var. Hani kocana karına diyemediğin her şeyi bana diyebiliyorsun mesela. Yani cevap da vermiyorum sana. Hiç. Fırçalayabiliyorsunuz yani. Monitör, tüfek. Kral, selam, şanzuman. İyi. Peki. Alo, merhaba.
1: Alo.
0: Merhaba efendim.
1: Buyurun.
0: Buyur. Dokunma yazmışsınız efendim. Kim sıktı canınızı?
1: Vallahi ben Denizli'den Emine.
0: Anladım. Canınızı kim sıkar? Dokunma nereden aklınıza geldi mesela?
1: Yok, dokunma demedim. Dokunma dedim. Ben dokumada çalışıyorum da.
0: Dokunma mı de? Ben de duygusala bağladım abla. Bir saattir üstüne şakalar yapıyorum ya.
1: Vallahi yok. Bile. Kusura bakmayın ama sizinle konuşmak daha güzel oldu.
0: Sağ olun efendim. Seretle. Teşekkür ederim. Dokumada mı çalışıyorsunuz?
1: Evet.
0: Ne güzel. Ne güzel. Geceleri genelde galiba. Doğru mu?
1: Hayır. Biz vardiya üstleri çalışıyoruz. 3 vardiya. Bu sene 8-4.
0: Anlıyorum efendim.
1: 4-12. Evet. 4-12'yiz şu anda.
0: Anlıyorum efendim. Peki. Size ve ekip arkadaşlarınıza selamlar.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Serdar Bey.
0: Evet.
1: Sizden bir hediye isteyebilir miyim?
0: Ne mesela hediye? Yat, kat, araba, ne?
1: Yok öyle değil. Ya sticker ya bir tişört. Milli takım tişört olabilir. Çok istiyorum.
0: Bir saniye bekleteyim mi sizi? Bir dakika Emine Hanım. Bir tamam. Saniye. Dur bir dakika. Sana tamam. Bir işaret koyayım da. Şöyle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim efendim, ne demek. Numaranın sonu 95 değil mi efendim?
1: 47-95, evet.
0: Tamam, şeyi söyleme öyle, komple söylemeyin. Sadece 95 olması yeterli benim için. Evet.
1: Tamam.
0: Bir saniye, bakmam lazım ablacığım, bir saniye. Sistemlerime ulaşıyorum. Bir saniye bekler misiniz?
1: Tabii ki.
0: Kaçta çıkacaksınız efendim işten? O arada konuşalım birazcık ben sizi bulana kadar.
1: Ben 12'de bitiyor bizim mesai.
0: Evet, 12'de bitiyor.
1: 12.30 gibi, 1 gibi evde oluyoruz.
0: 12.30, 1 gibi evde oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Tamam, bir dakika. Dur bir saniye ablam ya. Bulamıyorum ki seni. Dur şöyle arayacağım. Bir saniye, özür dilerim. İsminiz neydi?
1: Emine Ayhan.
0: Tamam. Söylemeyin canım, soyadınızı söylemeyin ya. Söylemeyin, şimdi üstünüze şirket açarlar falan, bizden bilirsiniz ondan sonra, yapmayın.
1: Yok, sorun değil.
0: Dur bakayım şöyle. Tamamdır efendim. İşaretledim sizi. Size bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum. Sarıyer Kola'dan. Tamam mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim efendim. Görüşürüz. Öpüyorum. İyi geceler.
1: Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Evet. 0536 901 8902. 0536 901 8902. Anladığım kadarıyla WhatsApp'taki manita bizle uğraşmıyor. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. WhatsApp'tan mesajlar geliyor. Tamam, sorun yok efendim. Denemesini yaptık. Bir problem yok. Şimdi konu vereceğim. Etrafında dolanacağız. Ve konuyla alakalı güzel katılım gösterenlere, güzel katılım gösterenlere canlı yayında bir adet milli takım tişörtü, Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Sevgili dinleyenler, Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü hediye. Hadi bakayım.

Hazırsanız başlıyoruz değerli dinleyenlerim. 80 mi? Aldığınız en pahalı ve en gereksiz şey. Hani aldı bunu lan, bu parayı verdik ama ne kadar gereksiz filan. Gerek aldıktan sonra hiç kullanmadığınız, gerek aldıktan sonra bir kere kullandığınız, gerek alıp yüzüne bile bakmadığınız, ambalajından bile çıkartmadığınız. Pahalı ama en gereksiz şey. İçimizdeki en pahalı ve en gereksiz şeyleri almış olanlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. Alem FM tişörtü dedim. Milli takım tişörtü de olabilir. Bütün tişörtler bizim ya. Milli takım tişörtü de bizim. Alem FM tişörtü de bizim. Sorun yok. Ya başka radyoculardan şikayet geldi sevgili dinleyenler bana. Hani sizi bana şikayet ettiler. Normalde beni ederler hep. Sizi bana şikayet ettiler. Abi dinleyiciler tişört istiyor bizden ya filan. Yok efendim, yok. Başkasında yok. Yok yani, başkasında yok. Vermedim de. Yani ona buna yazıyorsunuz falan. Hani Türkiye radyolarında milli takım tişörtü dağıtılıyormuş gibi oldu. Sadece Alem FM. Gece saat 22'de Serdar yayında da. Haberiniz olsun. Evet. Aldığınız en pahalı ve en gereksiz eşya. En pahalı ve en gereksiz eşya. Evet, şurada. Ademciğim, kocam yazanları engelleyelim, olur mu? Yazıldı mı yazılmadı mı bilmiyorum da. Onları engelli, hayat boyu karşılaşmayalım. Kocasını eşya olarak görenle benim konuşacak bir şeyim yok çünkü. Adam erkek, şaka bu arada. Engelleme hiç tarzım değildir benim, hiç. Öyle bir şey yapmıyoruz yani. Bilginiz olsun. Sadece ürkütüyorum böyle. Ama bundan sonra böyle deyince şaka olduğunu söylemeyeceğim. Bırak engellendi zannetsin yani. Hiç yani. Erkekler ne kadar şey biliyor musun? Erkeklerde mesela hiç böyle konularda karım yazan yok. Ama erkekler hep böyle bir eşya, bir mal gibi falan gözüküyor ya. Görünüyor. Vallahi bak. Ciddiyim. Aldığınız en pahalı ve en gereksiz şey. Buyurun yazın bakalım. Aldığınız en pahalı ve en gereksiz şey. Tarkan bize bir şarkı söylesin. O arada mesajlar bir toparlasın bakayım.

Nem alma cihazı. 9K verdik duruyor öyle demiş efendim. Şarjlı matkap. O herkesin evinde var. O niye alınıyor biliyor musun? Marketlerde kasanın yanında satılıyor ya hani. Vallahi ondan alınıyor. Sakız gibi ya. Vallahi bak. Evet şöyle. Bilezik. Bilezik zaten yatırım amaçlı o alıp kullanmak. Hani görümce çatlatmak haricinde. Ha. İçli köfte aparatı aldım. Hala kenarda duruyor. Örgü iplerim. Tek tek alınca ucuz gelmişti. Bir odayı kaplayınca yediğim altın farkına vardım demiş efendim. Yürüyüş bandı. Damatlık. Bu adamı ararım. Damatlık gerçekten evet yani. Kadınlar içinde gelinlik galiba değil mi? Arıyorum sizi bir saniye.

Yok abi, 3 kere denedim yani, ulaşamadım. Çalmıyor telefon. Vallahi 2 dakikamı yedim benim. Yani söyleyeyim. 25 bin lira verip akıllı kedi tuvaleti aldım. Kedim hala gidip karton kutuya yapıyor demiş efendim. 25 akıllı kedi tuvaleti nasıl oluyor? Hani şey mi ya? Pis pis pis, oraya değil buraya. Tam kumun üstüne yap. Bırak elleme, ben kapatırım, bırak. 2 dakika gelsene, gel gel. Kuruyunu kaldır bir. Sildik. Hadi, hadi git bakayım. Şimdi sahibine git. Hadi. Akıllı kedi tuvaletiyim ben. Bazı şeyler akıllı oluyor. Bir şey söyleyeyim mi? Evde bütün eşyalar akıllı ya. Bir ev, evde ben mesela, benim evde bir geri zekalı benim, biliyor musun? Akıllı telefon, akıllı tablet, akıllı kahve makinesi, akıllı buzdağı. Numarası da ne biliyor musun? Sadece internete bağlanabilen her şeye akıllı diyorlar. Sahneye çıkma gibi bu. Sahneye çıkmanın adı da stand-up oldu ya artık. Hani eskiden stand-up dediğimiz sahneye çıkıp komik.

gösteri yapan insan olurdu değil mi? Hani komik gösteri yapan insan, komik stand up gösteri, stand up show. Şimdi öyle değil, sahneye çıkan şey. Vallahi yeni nesil, ciddi söylüyorum. Bir silkelenin, kendinize gelin, kendinize gelin. Kötü diye söylemiyorum, çocuk bu arada çok başarılı, onu en başta söyleyeyim. Sizin ben komedyenim dediğiniz yerde Afrikalı çocuk espriler yapıyor. Anladın? Doğma büyüme Türkiye'de olan, vay be ben sokakta büyüdüm filan diye böyle anlattığınız yerde Afrika'dan gelen çocuk 10 numara espriler yapıyor. Bir kendinize çeki düzen verin. Hani senden benden daha iyi analiz etmiş adam. Ben daha bir şey demem, diyeceğimi dedim yani, bana yalan diyorsan yalan de yani. Benim tespitim bu. Evet, bizim bu yeni jenerasyonun ben komedyenim dediği yerde Afrikalı çocuk espri yapıyor kardeşim. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Komik de çocuk yani. Geçen bir yerde denk geldi. Vallahi güldüm yani. Çok da şey öyle hani vay be Afrikalı bile espri yapıyor falan değil bu arada. Hani ben Fransız yapsa da aynı tepkiyi veririm. Alman yapsa da aynı tepkiyi veririm. Ama o yani, bir silkelenin, kendinize gelin. Beni kızdırmayın. Sonra dur bakayım. Oyun konsolu aldık. Oynamaya üşeniyoruz. Ha yarın ha akşam diye erteleme. Lokma takımı öyle köşede duruyor. Niye aldım bilmiyorum.

Elektrikli scooter. Pırlanta tektaş yüzük. Vay, kendine mi aldın? Onu normalde kadına karşı cins alır onu. Hani bildiğin Nilkara İbrahim'di şarkısı yani. Takmıyor musun bir de? Niye? Kısmet kapatıyor galiba, değil mi? Evet.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba, buyurun.
0: Merhaba Nil Kara İbrahimgil.
1: Bu iyiydi.
0: Yani sen Allah Allah, aşk olsun ya. Biz de mi yurt dışından radyocu getirelim yapsın diye?
1: Yok estağfurullah.
0: Efendim, tek taşınızı kendiniz mi aldınız?
1: Yok, hayır, tek taşımı kendim almadım. Eşim aldı. Çok gereksiz bir şey bence.
0: Ha ya, bütün şakalar boşa gitti şu an.
1: Tamam, o zaman başa alalım, yayında değilsek.
0: Aa, yayındayız canım ama olma. Nil Kara İbrahim geldi değil mi? Hemen kabullendin. O da öyle diyor yani şarkıda, tek taşımı kendim aldım filan diye. Takmıyor musunuz evet. Efendim tek taşınızı?
1: Yok, takmıyorum. Hatta satarken aldığımız rakamdan çok düşük bir fiyata da verdik.
0: Bir
1: çok
0: de sattınız.
1: Bir şeymiş, onu anladım. Tabii evet.
0: Bir de eniştenin haberi var mı?
1: Evet.
0: Onun da haberi var yani.
1: Evet.
0: Anladım. Satılan para ne yapıldı? Size künye alındı yüksek ihtimalle yani.
1: Yok, başka bir şeye kullandık diyelim.
0: Özel bir sebep galiba.
1: Ya çok özel de değil de yani hani ailevi sebeplerden diyelim.
0: Serdar, ailevi sebepler. Marmaris'e tatile gittik ailece.
1: Ah keşke.
0: Neredensiniz efendim?
1: İstanbul.
0: Neresinden İstanbul'un?
1: Beylikdüzü.
0: Oo, Beylikdüzü çok uzak.
1: İstanbul'un Mars'ı.
0: Kendine bile uzak ablam Beylikdüzü.
1: Evet, kesinlikle.
0: Vallahi kendine bile.
1: Bir yerden bir yere giderken bayağı bir vakit geçiyor.
0: Ya bir yerden bir yere bak, yemin ediyorum, daha önce denk geldiniz mi benim anlattığımı hatırlamıyorum. Üç arkadaş bir yerde buluşacağız. Ben Şişli'den geliyorum. Beylikdüzü'nde buluşacağız bu arada. Ben Şişli'den geliyorum. Başka bir arkadaş Ataköy'dü galiba değil mi? Ataköy'den geliyor. Diğer bir arkadaşımız da Beylikdüzü'nde. En geç gelen Beylikdüzü'nden gelen. Neredesin oğlum diyorum. Ben Beylikdüzü'nden geliyorum oğlum diyor bana. Ama Beylikdüzü'nde buluşuyoruz yani. Hani kendine bile uzak.
1: Evet, bunu daha önce anlatmıştınız biliyorum. Beylikdüzü Beylikdüzü'ne de uzak.
0: Evet, Beylikdüzü çok uzak yani. Ben ilk defa

0: Böyle uzun böyle şehirler arası otobüsle gidiyormuşum gibi İstanbul içerisinde. Ben Beylikdüzü'nü biliyorum yani. Hani evet, kendine bile uzak yani Beylikdüzü. Ne kadardır Beylikdüzü'ndesiniz acaba efendim?
1: 10-11 sene oldu.
0: 10-11 sene. Şu an araçta mıyız? Araçtayız.
1: Evet, evet, evet araçtayım.
0: Kim kullanıyor arabayı?
1: Eşim kullanıyor.
0: Yüzüğü sattır.
1: Ben sağ koltuktayım.
0: Arabayı kullandırt, yüzüğü sattır. Falan. Eve mi gidiyorsunuz?
1: Evet.
0: Hoparlör açık yüksek ihtimalle değil mi?
1: Hemen aldım tekrardan.
0: Hayır canım, enişteye bir şey diyecektim ya. Açık olsun.
1: Ha, bir dakika, geri alıyorum o zaman.
0: Evet. Aldınız mı?
1: Evet.
0: Enişte selam.
2: Serdar abi nasılsın?
0: İyiyim de sana eşek dili yedirmişler enişte.
2: Abi sorma.
0: Vallahi
2: abi
0: bak.
2: Abi sorma.
0: Bak ama adam en azından şöyle. Serdar evet, bana büyü yaptılar, farkındayım da kurtulamıyorum etkisinden diyor.
2: Abi çok özel dediler. Özelinden aldık. Sonra neyse ya. Niye girdik abi biz konuya ya?
0: Bak adam bir şey idrakla edemiyor, görüyor musun? Büyü etkisini gösteriyor. Hemen etki altına alıyor. Hayır sen olsun, sen olsun. Bak şey de yapalım. Karşı da gelemiyor yani adamı. Bütün üç harfli musallat etmiş adama kadın yani. Ben tövbe estağfurullah. Çocuk var mı?
2: Var abi.
0: Nerede şu an?
2: Arkada oturuyor. Seni dinliyor şu anda.
0: Var değil mi öyle bir çocuk? Hayal ürünü değil yani, var.
2: Yo, var var abi.
1: Hayır hayır var.
0: Hani yenge olmayan şeylere ikna etmiş ya seni çocuk. Bak hayatım, sorarlarsa çocuk da var, tamam mı? Falan diyor. Yani. Enişteciğim ne iş yapıyorsunuz?
2: Abi ilaç firmasında bölge yöneticisiyim.
0: İlaç firması.
2: Özel sektörde.
0: Zaten bu hayatı sen yani bayağı bir ilaçlı tedavi alman lazım. Evet, işte de bunu bağlaştırınca.
2: Senin... Abi her türlü antidepresan, vitamin, artık ne bulduysak.
0: Anladım. Peki. Geçmiş olsun sayın abim. Size bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum. Aradıkları zaman söylersiniz. Size mi, yengeyi mi, çocuğa mı diye, tamam mı?
2: Tamam abi, başlangıcısı. Sevgiler, iyi
0: görüşürüz
2: yayınlar.
0: Görüşmek üzere efendim, sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun, sağ olun.
1: İyi yayınlar diliyoruz, iyi geceler.
0: Hanımefendi teşekkür. Bak görüyor musun, teyit ediyor. Kocasıyla vedalaştık ama de. Şey diyor. Hayır, benle de vedalaşın. Hayır, onun dediğini boş verin. Ben, iyi yayınlar, ben diyorum. İyi yayınlar. Vallahi be. Hanımefendi adınız ne sizin?
1: Efendim?
0: Adınız ne?
1: Ebru.
0: Tam büyücü ismi zaten.
1: Ya.
0: Tam yani. Hadi iyi yolculuklar.
1: Öyle olsun.
0: Hadi
1: teşekkür
0: görüşürüz.
1: Ederim.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben pırlantamı kendim aldım. İsterseniz beni arayabilirsiniz demiş efendim. Yo, ben birini aradım. O yeterli benim için. Ben, yani ben hani bir tanesini aradık. Ha, o da kocası almış zaten.

Serdar merhaba. İnternette telefon şakası yapmaya başlıyor. Oo. Hani yüzüme söyleme bari.

internete telefon şakası yapmaya başlıyormuş. Ne diyeyim, hayırlısı olsun. Ya ne diyeyim, hayırlı olsun. Sen de Yusuf Yılmaz Demir olarak yap bari. Olur mu? Hani biri bir şey derse esinlendim dersin. Yusuf Yılmaz Demir. Çelik değil de demir. Ya da işte Yusuf Yılmaz Bakır filan. Öyle yap yani sen. Ama şu soruları şey yap yani, kendini hazırla. Panelci filan. Ya abi gerçekten hani panelci. Vay, panelden almış vay. Abi yaş gruplarına bakıyorum. Yemin ederim 18 yaşında yok ya. Hani 100 tane böyle yazan varsa 100'ünden 100'ü de 18 yaşında değil abi. 13-16 yaşında. Niye biliyor musun? Telegram denilen o belada çünkü bunları kullanıyorlar. Biliyorlar. Bizi de öyle zannediyorlar. Yani ya laf da anlatamazsın. Şimdi 13 yaşında çocuğa ne diyeyim ben? Yani ona ne diyeyim? Eskiden ne güzeldi. Hani bu eskiden dediğim daha 3-5 ay önce ha. 3-5 ay önce şeydi. Sadece şeydi yani güldüğüm şeyler. Sıkıysa beni ara filan. Vallahi onları mumla arar oldum ya. Vallahi onda mumla arar oldum onları ya. Hani Adalet Bakanlığı'nı etiketleyenler mi dersin? Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyenler mi dersin? Sıkıysa beni ara diyenler mi dersin? Panelci diyen mi dersin? Bu suç diyen mi dersin? Ondan sonra başka başka. Eğer ben olsaydım var ya ağzını burnunu kırardım diyen mi dersin? Seni dışarıda yakalamayayım diyen mi dersin? Hani bunlara hazır ol moruk. Yani bunlara hazır ol ve bilgin olsun. Yani bunlara hazır ol. Hayırlı olsun, telefon şakasına başlıyormuşsun. Ya ne diyeyim yani bunu? Ne diyeyim buna? Başka bir şey derim de şimdi yayındayım, onun için demiyorum. Yoksa derim yani. Yalan yok. Bize de gönder olur mu? Dinleyelim. Bize de gönder, dinleyelim. Ben de tek taş aldım. Teklif etmek için olmadı. Elimde patladı. Takıp kullanamıyorum da öylece duruyor demiş efendim. Niye olmadı? Ha, mevzu bitti galiba, doğru mu? Güldüm yazmış. Ebru Tam Büyücü ismi Güldüm. Var öyle bir tanıdığım, orijinal Güldüm. The Original.

Bu arada son bir sene içerisinde hani yorumlarda aşağıda yazanlar oluyor ya bazen mesela. Yiyorsa beni ara bakayım, kim kime şaka yapıyor falan diye. Onlardan 3 tanesini aradım. Çünkü şöyle istekler geldi bana Instagram'dan. Serdar abi merhaba, işte arkadaş şakanın altında yorum yazmış, çok da atarlı giderli bir tiptir, İşte buna da şaka yapalım mı diye. Aradım, aldım bilgileri 3 tanesini. İkisine yaptım şakayı, izin vermedi ikisine. Yaptım, izin vermedi. Hani yaptım, ha sıkıysa beni ara diyene sıktı ve aradım yani. Malzemeyi de aldım, yaptım da şakayı ama demek ki onu da sıkmadı, yayınlamama izin vermedi benim çünkü. Bir tanesiyle de konuşurken konuşmanın yarısında yüzüme kapattı, bir daha da ulaşamadık yani. Yani o sıkıysa beni arayan, ara diyenlerden 3 tanesiyle böyle bir hikayem var. Bir gün bir kitap yazarsam yazacağım bunları. Ara beni diye aradım, şakayı da yaptım. Çünkü anlaşılmayan bir şey var. Hani bunlar böyle, ben hani ben şey zannediyorlar galiba. Mesela böyle sabah 9'da kalkıyorum, ne yapayım ben, kafamdan bir numara sallayayım falan. Öyle olur mu ya? Olaylar gerçek olduğu için hani karşı tarafın yememe ihtimali çok düşük benim telefon şakalarında. Çünkü olay gerçek. Adamı arıyorum mesela, diyorum ki kimliğini kaybetmişsin diyorum. Evet, gerçekten kimliğini kaybetmiş. Gerçek hikaye yani. Arıyorum, diyorum ki işte atıyorum mesela Ayşe Hanım'ın kapısına not bırakmışsın, altına da telefon numarasını yazmışsın diyorum. Gerçek hikaye, gerçekten Ayşe Hanım'ın kapısına not bırakmış, altına da telefon numarasını yazmış. Ben aşağıya motosikletimi park ediyorum, beni gitmişsin şikayet etmişsin diyorum. Evet, gerçekten gitmiş motosikleti şikayet etmiş. Arkadaşları pasladığı için, hani olaylar gerçek olduğu için yememe ihtimali birazcık zor. Yani %1. %1 yememe ihtimali. Olay gerçek olduğu için. Hani öyle kafamdan uydursa mesela, arayıp mesela ulan ne yapsa mesela. Düşün mesela, sen şimdi kimliğini kaybetmemişsin, arıyorum sana diyorum ki kimliğini kaybetmişsin. Yanlış numara der, kapatırsın, bitti. Bu kadar yani, bu. Bu sebeple bana telefon şakası malzemesi gönderin sevgili dinleyenlerim. 0530 280 çift 0 çift 0, 0530 280 çift 0 çift 0, 7/24 bana telefon şakası malzemesi gönderebileceğiniz WhatsApp numaram değerli dinleyenler. 530

0: 0 değerli dinleyenlerim. Alo, merhaba.
1: Alo.
0: Tektaş almışsın, elinizde kalmış.
1: Abi, evet.
0: Nedir hikaye? Kız mı terk etti, sen mi bıraktın, ne oldu?
1: Abi,
0: çok özür dilerim abi. Çok bir saniye, böyle ses çok anlaşılmaz. Bir kulaklıkla mı konuşuyorsun abiciğim?
1: Evet abi, çalışıyorum da.
0: Abi hiçbir dediğini anlamıyorum ama ya.
1: İşteyim abi, çalışıyorum.
0: Tamam, işteyim, çalışıyorum, anladım ama hikayeyi anlattıramayacağım çünkü çok anlaşılmaz geliyor. Başka bir gün başka bir sefer konuşalım, olur mu abim?
1: Olur abi, görüşürüz.
0: Eyvallah, görüşürüz, teşekkürler. İşte çünkü ne iş yapıyor bilmiyorum, hiç anlaşılmıyor. Hiç anlaşılmıyor. Abi hayırlı yayınlar, merhabalar. Merhaba Muhammed, ne haber kardeşim, iyi misin? Merhaba Muhammed. Benim abim mesela, şaka yaptık 2 ay önce, izin vermedi yayınlanmasına demiş. Doğrudur. Ben hatırlayamadım, adını söylerseniz. Ha bu arada yok ha bende. Hani mesela çok kısa bir süre saklıyorum, maksimum 1 hafta. Mesela şakayı yaptım sana, yayınlanmasına izin vermedin. Sonra ben şakayı bana paslayanı arıyorum. Mesela sizi aramışımdır illaki. Ya abine şaka yaptık, bak çok da güzel oldu ama yayınlanmasına izin vermiyor. Şu işe bir el at diyorum ben. Sen de halledemezsen çok kısa bir süre, yani maksimum 1 hafta sallıyorum. Ondan sonra imha. Hani bana 1 ay sonra mesela telefon, ya bana bir şaka yapmıştın, onu bir yayınlasana desen mesela, o şaka yok artık bende. Geçmiş olsun. O şaka yok. Geçmiş olsun. Bu sebeple bana lütfen izin verebilecek esneklikte olan insanları paslayın sevgili dinleyenler, olur mu? Yani bazen böyle Laz Ziya gibi adamları paslıyorsunuz. Bir de bir kitle var mesela, başka tarz şakalar istiyor. Vallahi katılım şu an Yusuf Yılmaz Çelik'e, gönder başka bir tarz şaka, yapayım o tarz şakaları. Ben de çok isterim ama hani günümüzde açıyorum bakıyorum, sayıya takılma, 10 tane mesaj geldiyse 8 tanesi abartısız Yusuf Yılmaz Çelik şakası. Gönderirsen başka bir malzeme şaka, yaparız onu da. Yaparız onu da, yaparız.

Bugün yarın bir video çekeceğiz. Şakalarla alakalı çok sorulan 10 tane soruya cevap vermeye çalışacağım dilimin döndüğünce. Bugün yarın çekeceğiz. Yani zannediyorum önümüzdeki haftalarda filan. Hatta yetiştirebilirsek bu hafta pazar günü şaka yerine o videoyu yayınlayabiliriz. Çünkü çok sorulan sorular oluyor. Hani radyo dinleyicisi biliyor da internetten bizi tanıyan bilmiyor mesela. Şakayı nasıl yapıyoruz? Nereye ulaşıyorsunuz? Bu bilgileri ben nereden buluyorum filan gibi şeyleri bilmiyorlar mesela. Öyle bir bilgi amaçlı 10 tanesine bakacağız.

Nişanıma söz kahvesi getirirken pırlanta, baget, yüzük aldım. Takmıyor. Teklif yüzüğü ve alyans takıyor. Üçüncü yüzük olarak boşta bekliyor demiş efendim. Ya bir kadın için galiba en korkunç şey yüzüğünün taşını düşürmek değil mi? Çok korkunç bir hikaye. O taşta nasıl duruyor orada ya? Vallahi billahi.

Ayol dükkan aldım, takı satacağım, kendi yağımda kavrulacağım diye. 2 senedir boşta tutuyorum. Kiraya da vermiyorum, her an ben açabilirim diye. Aldığım en... Ayol diye başladı bir de. Arıyorum ayol. Arıyorum ayol.

Telefonunuz kapalı ayol. Ayol kapalı yani. Teyzem elmas taşını düşürmüştü. Gözleme yaparken kim yedi ya da nerede bulamadı. O da değişik ha. Bütün konuyu komşuyu evde tutacağım mesela. Bir dakika, bir dakika, bir saniye. Ben hamuru yoğururken taşımı düşürdüm. Evet, yüzüğün taşı. Kim yedi bilmiyorum. Herkes burada bu gece. Herkes bu gece burada. Kızım müsil getir. Herkesle gireceğim ben. İçeriye gireceğim. Tamam mı ayol? Ha, dur bakayım şuradan. Ha, saçımı 7000 liraya boyattım. 2 aya aktı. Bomboş bir harcamaydı. 2 aya aktı. Saç boyasını öyle. Kuaförün yaptığını hiç beğenmez. Kadınlar saç boyatmak için nereden nereye gidiyor? Ama tabii kuaför işi, berber işi. Kadınlarda yok berber. Biz erkeklerde var. Berber fakir işi kadınlarda olmaz. Mesela sen hiç duydun mu kadın berberi? Hiç. Yok ki. Yok öyle bir şey yok. Kadın berberi diye bir şey yok. Ama erkeklerde de mesela ben berberim diyen var. Kuaförüm diyen var. Mesela bu neye göre ayrılıyor ben bilmiyorum. O işte yıllardır söylüyorum. Kuaförün içinde seyredilen televizyon kanalına göre ayrılıyor. Ben sana söyleyeyim öyle. Yani haber kanalı falan filan açıksa şey böyle müzik kanalı falan açıksa berber. Böyle kimin de 4K belgesel filan açık böyle akvaryumda böyle balıklar oluyor falan. Onlar kuaför mesela. Onlar kuaför. Bu nasıl bir para? Dükkan alıp 2 sene boş tutmak nedir? Aradım işte telefonu kapalı yani. Dükkan kapalı, telefon kapalı. Hiç. Bitti. Sonra dur bakayım. Nişanlılık zamanımda benim de yüzüğümün taşı düşmüştü. Hayatın en büyük acılarından bir tanesidir. Hala aynı yüzüğü çerçeve olarak tutuyorum. Ama taş almadık tabii demiş efendim. E ne yapsın canım ya? Adam ne yapsın nişanlılık zamanında düşürmüşsünüz. Almış yani. Hair designer var bir de demiş efendim. Hair designer. Bu şey mesela ortadan ayır böyle sağa doğru yatır. Sağa doğru saçları sağa doğru yatır. Yatır. Sağın arkasında kalanı geriye doğru at. Evet et geriye doğru at. At at at at at. At. Oğlum saç pastası diye bir şey çıkmış ya. Lan jöleye ne oldu? Saç pastası. Instagram'da bazen böyle berber videoları falan denk geliyor. Diyor ki saç pastamızı iyice saçlara yedi. Saç pastası. Ne diyorsunuz oğlum? Ne diyorsunuz ya? Yorumlara da bakıyorum bir tane benim kafamda adam yok. Aga ne saçı ne pastası yazmamış millet yani. Vaksı var, daksı var, jölesi var yani. Anladın? Vaksı var, daksı var, jölesi var. Saç pastası ne ya? Ne abi saç pastası yani? Bilmediğim bir şey. Özür diliyorum, pardon, fakirliğime verin. Ben saç pastası... Hani vaksı var, şey... ne onun adı? Kurusu var, matı var değil mi? Şey, yok pardon, matı var, parlağı var, ıslığı var filan. Bu punkçıların kullandığı bir şey var. Galiba daks diyor, ona diyorlardı. Punkçıların kullandığı. Yıllar önce Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cüneyt abiyle beraber çalışırken Cüneyt Arkın'la dizi zamanında bir şeye lazımdı. Bir şeye lazım oldu. Ben de aldım kendi saçımda denedim. Aldım kendi şampuanı varmış. Bana adilik yapıp kendi şampuanını vermediler. Punkçı jölesiymiş bu, punkçı. Hani denize bile girecek aynı kalıyor falan diyorlar böyle. Abi bana ki abi saçlar oldu şey nasıl söyleyeyim böyle cam macunu. Bildiğin cam macunu oldu. Allah razı olsun Kuzguncuk'ta bir şey vardı, berber vardı. Geldim de saçımı bir şeyle yıkadı. Yani bir şeyle yıkadı, bir hidrolik yağıyla mı yıkadı artık neyle yıkadı bilmiyorum. Vallahi kurtardı beni. O da ikinci gün falan, iki gün öyle kaldım yani. Nereye yatırsam orada kalıyordu. Bir dönem öyle şeyler vardı. Mesela işte sadece kendi şampuanıyla çıkan falan filan. Şimdi öyle ama. Saç pastası. Limon vardı bizim zamanımızda. Ben sürmedim, yalan yok. Ben jöleciydim. Jöle sürüyordum ama ya. Jöle sürüyordum. Hani daha herhalde başıma bir şey gelmez benim. Yani bu saatten sonra okulda disipline göndermezler. Okuldayken de sürüyordum ben. Jöle. Sürüyordum. Ne yapayım, yatmıyordum. Sürüyordum.

Merak ettim Nur ya, saç pastası ne demek? Saç. Saç pastası. Allah Allah. Google'a bak, düzeltmiyor da ya. Saç pastası, bunu mu demek istediniz filan diye. Saç pastası yazıyorum, çıkartıyor bana yani. Hair pasty. Saçlara esnek bir tutuş, mat veya doğal bir parla... Oğlum, wax işte. Hani her markanın var bu arada, wax, onun için wax diyebiliyorum ben. Doğal bir parlaklık ile hacim kazandırmacı.

Aşağıda fakirler için şey açıklama yapmış. Benim için bu. Genellikle wax ve jöleler ile karıştırılan bu ürünün temel özellikleri şunlarmış. Yani diyor ki ey ki fakir, bana diyor bunu. Wax wax diyorsun, bu diyor wax değil diyor. Esnek tutuş. Saçları kalıp gibi dondurmaz. Gün içinde saçınızı yeniden şekillendirmenize olanak tanır diyor. Hacim ve doku. Saç tellerini ağırlaştırmadan dolgunluk veriyormuş. Özellikle kısa ve dalgalı saçlarda belirgin bir doku oluşturuyormuş saç pastası. Mat ve doğal görünüm. Islak veya aşırı parlak bir görünüm yaratmak yerine saça doğal bir matlık veriyormuş. Kolay temizleniyormuş. Su bazlı yapısı sayesinde duşta saçtan kolayca arındırılıyormuş. Hemen alalım ya. Hemen.

Ne alaka bilmiyorum ama kuzenlerimin sünnetinde kravat istemiştim. Annemler de zorla almıştı. Daha o günden sonra takmadım. Sünnet çocuğuna nispet olabilir mi? Kravat. Merhaba, hayırlı olsun. Bak kırıp hem de uzun bağladı. Ne demek istiyorsun? Boş ver, o anladı falan diye.

0: Abi çocukken büyük adada ben jöle bulamamıştım. Sabunla yapıyordum saçlarımı. Denize girince köpürüyordu demiş. Ben limon sürüyordum demiş efendim. Yalan yok. Vardı çocukluktayken limon hikayesi ama ben sürmedim limon. Jöle. Jöle bulunmaz bir şey değildi yani. Hani bizim zamanda jöle bulunmaz bir şey değildi. Onun için buluyorduk yani. Jöleyi sürüyorduk. Saat tam 23 sevgili dinleyenler. Bir saat başı arası vereceğiz. Ondan sonra geleceğiz. Konumuz da şu. En gereksiz, en pahalı ve en gereksiz aldığınız şey. En pahalı ve en gereksiz aldığınız şey. En pahalı ve en gereksiz bak. 0536-901-8902 0536-901-8902 En gereksiz ve en pahalı aldığınız şey değerli dinleyenler. Evet Adem, ver arayı, gelelim aradan sonra.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

Selam. Bir gün yayınınıza denk gelmiştim. Hani bazı insanlar 100 sene sonrasının teknolojisini bulmuşlar ama insanlardan saklıyorlar diye şakalar yapmıştınız. Bugün dayımın bir arkadaşı geldi, aynı muhabbeti açtı. İnsanlardan bazı teknolojiyi saklıyorlar. Aslında uzaylılar var falan gibi şeyler. Yani ya bilmiyorum, ben işin goygoyundayım, o gerçek de olabilir yani. Şey de var ya, mesela yapay zeka vardı zaten de insanlardan saklıyorlardı. Yani vardı zaten de. Saklıyorlardı insanlardan. Merhaba, ömrümde aldığım en pahalı ve en gereksiz şey gelinliğim oldu. Günün birinde giydim ve diğer bütün gün ve diğer bir gün angut adam defolup gitti. Angut diyorsunuz da çok hakaret değil. Angut iyi bir şey, bilginiz olsun. Ve o gün anladım ki gelinliği alıp giydiğim için angut olan benmişim. Ama şunu öğrendim. Kırılmasam yeşillenmezdim. Heh, özlü sözler de gelmeye başladı maşallah. Hadi bakalım. Isıtmalı, sensörlü, ışıklı klozet kapağı. Eve NASA teknolojisi geldi sandık ama sonuçta hala tuvalet yani. İhtiyacımızı ışıklar içinde gideriyoruz.

Serdar kardeşim iyi yayınlar. Ben gereksiz bir masaj aleti aldım. Ayak masajı diye. Bir kere kullandım ve 5 yıldan beri bekliyor. Çok pahalıya almıştım. Bana da fuarda sattılar biliyor musun? Bir yayın için gittim bir fuara. Yıllar oldu şimdi hatırlamıyorum. Onlar bile hatırlamıyordur bence. Yayın için bir fuara gittim. Baktım orada masaj şu. Abi verelim hemen şunu alırsan şu. Ya yok falan da verelim falan. Baktım etrafım kalabalık dedim alayım da uzayım şuradan. Aldım. Aldım bildiğini aldım. Bir tanesi bir haftaya bozuldu. Öbürküsü de ayak masaj aleti de hani şöyle 3-5 ay sonra falan o da pırt. O da gitti yani. Para atılıp da yapılanlar var ya onlar böyle baldırları maldırları falan da sıkıyor böyle. Ben onun gibisini bulamadım yani. Ondan bir tane alıp eve koyacağım ama hani tost makinesini bile koyamıyoruz. Onu nasıl koyacağız? Hiç yer yok. Onunla alakalı. Şimdi onu koymam için jacuzziyi kaldırmam lazım. Ben de devren dükkan aldım iş yaparım diye. Şimdi sinek bırakmadım dükkanda demiş efendim. Ne dükkanı acaba? Ne dükkanı?

Şimdi elimden geldiğince bazen şeyler böyle okuyorum, cevap veriyorum falan. Birisi yazmış. Serdar abi merhaba. Merhaba, buyurun. Arkadaşımı aramanızı istiyorum. Tövbe estağfurullah. O yazdığı için söylüyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum. Biraz mal. Çok komik olur işletmeniz. Şimdi bile arayabilirsiniz. Bizden de cevap. Bu şekilde çalışmıyorum. Nasıl çalışıyorsun abi? Okeyim ben. Yazıyorum şimdi şu anda. 10 milyon dolara yapıyorum. 10 milyon dolara. Bakayım ne diyecek. Yapıyorum. 5 dakika sonra beni yayında duymazsan.

Anlayın ki ciddiye aldılar. Ben 10 milyon dolara şaka yapıyorum. Tamam. 1 milyonunu size dağıtırım. 10 milyon dolara yapıyorum. Hiç gülücük gülücük de koymadım. Bakayım ne olacak. Bak bir mesaj daha. Merhaba, şakaları ücretli mi yapıyorsunuz? Buna da yazıyorum. Buna kaç yazayım? Buna kaç yazayım? Dur, 10 milyonu kabul etmezlerse belki 5. Evet, şakaları ücretli mi yazıyorsunuz? Evet, ücretli. Evet. TikTok'tan yazıyorum ha bunları. Bu arada. Onu da söyleyeyim yani. TikTok çok değişik bir yer. Evet. Ücretli. Dur, evet ücretli yazıp göndereyim sadece. Evet. Ücretli. Ücretli. Gönder. Gönderim, tamam. Evet, tamam. Hemen altındaki mesajı bakayım. Merhaba, sevgilim beni aldatıyor mu aldatmıyor mu, bunu öğrenmek istiyorum. Kendisini troller misiniz? Bir dakika, ona da yazayım. Bilerek yayında yapıyorum ki yarın öbür gün bir şey olursa şaka yaptığımı bilin hadi ya. Kendisini, bir dakika. Troll lafına da uyuz oluyorum bu arada. Dur, gireyim. Buna direkt şey yazayım. Gerek yok, sevgilin seni aldatıyor yazacağım. Bekle, yazıyorum bir saniye. Dur. Gerek yok. Sevgilin seni daha inandırıcı olsun benle aldatıyor yazayım mı? He, ama kız yazmış bunu, olmaz herhalde. Dur. Sevgilin seni aldatıyordur. Seni aldatıyor. Aldatıyor. Heh, tamam. Dur, 10 milyon fiyat çektiğimizden cevap geldi. Öh be abi, bitirdin bizi be. Vallahi ciddi sordum, ne kadarsa halledelim. Ne diyeyim? Bak, öh be abi bitir. O kadar rahatım ki, çünkü internet kitlesinin radyoyla alakası olmadığını çözdüm. Bak, ama onun için yayında anlatabiliyorum şu an ya. Yani. Ruhu duymaz yani. Öh be abi bitirdin bizi be. Vallahi ciddi sordum, ne kadarsa halledelim. Bak bak bak bak bak. Senin paran bana yetmez, yazayım mı? Yazayım mı, öyle yazayım mı? Buna demişiz 10 milyon demişiz. Ne diyeyim buna? Mesela 100 ne diyeyim ki abi, 10 milyon öpmedi. Ne diyeyim ki, bilmiyorum ya. Ne diyeyim ben buna? 1000 dolar artı KDV. 1000 dolara normalde yapmıyorum 1000 dolara. Olmaz. 5000 dolar artı KDV yazıyorum, dur. 5000 dolar. Tam esnaf ağzı konuşacağım bak. 5000 dolar artı. Bir dakika. Artı. Artı. KDV'den. KDV'den yardımcı olabilirim. Yardımcı. Cı. Ola. Bilirim. Bilirim. Gülücük de. Gülücük de koymuyorum. Ciddiye alsınlar diye. Dur, yenilere bakayım biraz. Abi ne olur benim eski sevgilimi ara, ne olur. Bunu bana Şubat ayında yazmış galiba, değil mi? Yok, sallamışım. Şubat ayında da göremedim ne zaman olduğunu. Ne olur benim eski sevgilimi ara, ne olur. Ne zaman yazmış oğlum bunu? Mayıs ayında yazmış. Mayıs ayında. Yeni gönderdiği mesajda da abi yine ben... Benim içinde arar mısın lütfen, bu sefer dövülen taraf benim. Lütfen abi bana geri dön. Abi işte diyorum bunu. Polis,

Başka. Şöyle bir bakalım. Evet. Eski sevgilim benden 8000 lira aldı. Geri de vermiyor. Aradığım her numarayı engellemiş. Kendisini arayıp korkutur musunuz? 8000 lira. Geçtim. Abi benim eksi de arayabilir miyiz? Eksi de arayabilir miyiz? Geçtim. Merhaba. Okulda görüştüğüm bir çocuk var. Benim hakkımda ne düşünüyor öğrenebilir miyiz? Merhaba. Merhaba Yusuf abi. Eyvallah, tamam. Merhaba Yusuf abi. Nişanlımla aramı, nişanlımın ablası bozdu. Kendisini arayıp troller misiniz?

Abi arkadaşımın eski sevgilisi onu aldattı. Seray diye bir kızla ve arkadaşım ondan ayrıldı. Ona rağmen hala rahatsız ediyor. Evinin önüne geliyor. Çok rica etsek arayıp bir göz daha verebilir misin? Benim manitaya da korkutma yapalım, tepkisini çok merak ediyorum. Selam. Selam neymiş? Selam, babam yurt dışında, onu arayıp annemle ilgili şeyler anlatır mısın? Abi birini versem onu işletir misin? Ne olur, seviliyorsun bir de. Eyvallah, teşekkür ederim. Sonra dur bakalım şöyle. Benim eksimi de arar mısın? Benim eksimi. Bu kızların eski sevgilisiyle alıp veremediği nedir vallahi hiç bilmiyorum. Benim eksimi de arar mısın? Az önce yanlış hesaptan yazmışım. Bilmiyorum ki, doğru hesabını da bilmiyorum ki ben. Sana ben de erkek arkadaşıma yaptırmak istiyorum ama nasıl yapılacak? Geçtim. Ondan sonra dur bakayım. Allah rızası için kardeşime ağlatır mısın? Geçtim. Ay abi, video fikri, benim de eksimi ara. Allah Allah, bu eks. Benim de eksimi ara. Sonra başka. Benim bir arkadaşımı işletir misiniz lütfen? Lütfen dedik. Madem cevap yazmayacaksınız niye buradasınız? Herkese şaka yapıyorsunuz, niye benimkini ciddiye almıyorsunuz? Sonra. Demek ki bunlar kurgu. Bana cevap vermediğinize göre demiş efendim. Bir de böyle de bir kitle var. Kendisi cevap alamayınca karşı taraf yalan oluyor mesela. Yani. Geçtim. Sonra dur bakayım. Abi ne olur benim eksi de arayalım, altına yaptırsın. Yani küfür yazmış, okuyamıyorum. Sonunda da küfür var. Bunu da okuyamıyorum. Geçtim. Bakayım. Merhaba, nişanlım beni aldattı. Kendisini arayabilir misiniz? Geçtim. Ondan sonra dur bakayım. Söyle şöyle. Birini arattırmak istiyorum. Geçtim. Geçtim. Benim eksi de öyle arar mısınız ya? Ha ha ha ha ha. Benim eksi de öyle arar mısın? Ha ha ha ha ha. Benim eks... Ya oğlum bu nedir? Bir de TikTok'ta eski sevgili hep eks diyorlar. Abi benim ekse yapar mısın? Eski fotoğraflarımla dalga geçiyor. Eski fotoğraflarımla dalga geçiyor. Sonra başka, dur bakayım. Abi benim eksi... Oo, sıkıldım vallahi, içim şişti. Eksi ara, eksi ara, eksi ara. Bu ne diyor ya? Nedir bu ya? Vallahi şaka, şakanın kendisi olmuşsunuz yani.

Biri yazmış diyor ki, bak direkt yazmış. Parası neyse versem amcamı arar mısınız? Bak. Senin paran burada geçmez yazayım mı? Ya da şey yazayım. Masaj koltuğu alırsanız yaparım. Dur. Bırak. Masaj koltuğu. Koltuğu alırsanız. Alır. Karşılığında masaj koltuğu istiyorum yazayım. Ha. Karşılığında masaj koltuğu istiyorum. Karşılığında. Masaj koltuğu. Masaj. Koltuğu alın. Alın yazayım. Direkt. Alın. Gönderdim. Gülücüksüz gönderiyorum yani. Ben sensiz bir aleyim, kalbimde hasar. Vallahi bazıları var ya, ölmüş ağlayanı yok, tövbe estağfurullah ya. TikTok'ta var mısınız? Varım da işte, görüyorsun yani. Serdar Gökal. Ama o kitle çok enteresan bak. Sadece orada mesela. Eksi ara, şunu trolle, bunu trolle. Instagram'da yine birazcık daha şey efendi. Hukuken, kanunen sadece ve sadece WhatsApp'tan alabiliyorum. Çünkü bana telefon şakası. Bebeleri görmüyor musun zaten? Adımız ne? Şey, panelciye mi çıkmadı? Bu bilgileri nereden buluyor? Yani racona uygun yapmış olduğum halde neler oluyor? Onun için hiç geçmem o çizgiyi. Sadece WhatsApp'tan alıyorum. Sevgili dinleyenler, telefon şakası başvurularını. Öyle Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter falan varım diye yani oradan yok, öyle yok. Ha, çok böyle tuttuğum bir malzeme vardır hakikaten, gözüme ilişir. Ona da WhatsApp'tan yazdırırım. Çünkü bana bu şakayı yap diye

gönderen kişinin açık açık telefon numarası orada gözükecek. Arayacağım, bir konuşacağım yani onunla, bir sesini duyacağım. Masaj koltuğu karşılığını o ne ya yazmış. Para atılınca masaj yapan var ya yazacağım. Para atılınca... Ben yanlış kişiye yazmışım bunu. Az önce 10 milyon dolar istediğimize yazmışım ben. Bu amcasını işleteceğimize yazacaktım. Vallahi yanlış yazmışım. O ne ya yazmış. Para atılınca masaj yapan var. Neyse bundan gidelim. Masaj yapan var ya. Var ya ondan. Ondan. Heh, tamam. Yazdım. Bu arada arada gerçek. Hakikaten efsane malzemeler var. Onları okumuyorum ama. Onlara en azından bir şekilde bir geri dönüş yapalım da WhatsApp'tan yazsınlar. Malzeme şey olmasın, hiç olmasın. Zorlanıyoruz çünkü bazen bulurken. Bunlar işte bu okudukları. Bunlar benim kitle değil sevgili dinleyenler yani.

Ben de önceden parayla yapıyorsunuz zannediyordum şakaları demiş. Yok, size bedava. Ama temiz kalpli insanlarsınız. Parayla yapacağım ileride. Size değil. Söyleme sahip bir dijital platforma. Siz yine bedava seyredeceksiniz. Bölüm dizi gibi düşünün yani. Siz yine bedava platformda seyredeceksiniz. Hani sizlik bir şey yok yani. Evet, dur bakayım. Ben de size yazmıştım TikTok'tan eski kocamı arar mısınız diye. Ya bu eski koca, eski sevgili, eksim benim, oyum benim filan yani bu. Boş ver be abi. Boş ver ya. Sonra diyorlar ki mesela abi Yusuf Yılmaz Çelik şakası haricinde yok mu? Ya var da işte görüyorsun yani. Yoksa var. Yok, diğer birkaç malzeme var. Mesela az önce sizlere okurken hani birkaç hakikaten iyi malzeme gördüm. Birkaç tane, bir tane müteahhitlikle alakalı falan böyle bir şeyler gördüm. Onları hemen mesela ekran görüntüsünü aldım, onlara bugün yarın, belki bugün yayından sonra ya da yarın işte WhatsApp numarasını gönderip şuraya bir yazsana deyip oradan alabilirim yani, bilmiyorum. Normalde yok böyle bir şey de, güzel malzemeyi kaçır, benim işim bu. Bir, kaçırmayacağım, iki, şaşırmayacağım. Bu. Kaçırmayayım ki şaşırmayacağım.

Ya bir de bu sosyal medya hesaplarını böyle hatunla kullanan erkekler var ya hani. Bunlar var ya çok bela biliyor musun? Allah'tan yok etrafında. Bu Facebook filan ilk çıktığında öyle şeyler vardı hani, aktif Facebook kullanıldığında. Atıyorum mesela işte sallayayım şimdi, evrensel bir isim sallayayım, kimse alınmasın üstüne. İşte Ayşe Ahmet mesela, diyelim ki Gökalp, kendi soyadımdan vereyim. Ayşe Ahmet Gökalp. Kimin kullandığı belli değil. Gündüz mesela mesaj geliyor mesela. Beyler ne yapıyorsunuz, akşam buluşuyor muyuz filan diye. Yazıyorsun falan, işte görüşürüz akşam buluşuruz falan filan. Sonra mesela gece şey diyor, oğlum saat 7'den sonra yazmayın ha, karım bakıyor filan diyor. Yani, bu ne ya? Vallahi bu ne ya?

Hayatta bırakmam. Yarın sabah 8'de kalkacağımı öğrendim az önce demiş efendim. O bir de böyle gece saatinde olunca çok daha fena oluyor değil mi? Hani mesela gece saat 3'te öğreniyorsun, yarın sabah 8'de kalkacaksın falan. Yani. Konserden çıktık, eve geldik, yine seni açtık. Kaçırdık biraz programı ama nasıl, sağ olun, teşekkür ederiz efendim. Var olun, sağ olun. Vallahi benim eski kocamı ararsan ne kadar istersen veririm demiş efendim. Olur tamam, 1 milyon doları arayayım. Madem öyle büyük büyük konuşuyorsun, tamam 1 milyon doları arayayım. Değil mi? Yani ne kadar istersen veririm demiş, tamam ver 1 milyon doları arayayım. Sorun yok yani, hani bunu bilerek yayında da söylüyorum, sorun yok. Verirse gerçekten alırım 1 milyon doları. Faturasını da keserim, KDV'sini de öderim. Buyurun, buyurun sizi görelim. Buyurun efendim 1 milyon dolar, buyurun. Madem ne kadar istersen veririm. Öyle büyük büyük konuşmak yok. Buyurun efendim.

1 milyon alırsan bana da bir güzellik yaparsın demiş. Yok, cevap yok ki, bu iş hep böyle ya. Öyle büyük mü? Kocama ara, ne kadar istersen veririm. Al 1 milyon dolar. Hani neredesin hani? Demek ki neymiş?

Erkeksen düşürdüğüne inanmazlar. Nereye koydun da unuttun? Parmağından niye çıkartmıştın onu? Ha? Neden çıkartmıştın parmağından? 150 milyon.

Ben de altın küpemin tekini düşürmüştüm. Çok üzücü oluyor. Tabii canım, özellikle böyle sevdiğiniz bir şeyi kaybederseniz sorun yani. Evet, dur bakalım şuradan şöyle, nerede, yavaş yavaş veda ediyoruz değil mi? Evet. Masaj koltuğu istediğinden cevap gelmiyor. Aha, unuttum onu, dur bakayım. Bakayım bir dakika, dur atın içi bakayım. Ha, gelmiş gelmiş. Bir dakika dur, ne? Serdar Beyciğim, yüz yüze anlaşalım o zaman. Biz böyle anlaşamıyoruz. Ben nasıl işlettireceğim? Öyle bir hediye bilmiyorum. Yüz yüze diyor. Yapalım diyor. Buna nerede bir konum göndereyim ben? Bunu, şakanın en kralı, bunu yapalım.

Anam veda zamanı gelmiş. Vakit ne ara geçti? Ben hanıma yarım saat sonra evliyim demiştim. 1,5 saat geçmiş. Evet, ufaktan veda ediyoruz sevgili dinleyenlerim. Yeni racon biliyorsunuz. Herkes bana bulunduğu yerden anlık fotoğraf gönderiyor şu anda. Radyonuzu nerede dinliyorsunuz? Evet, kimi işte, kimi evde, kimi yolda, kimi orada, kimi burada. Bakın kendinizi gönderin demiyorum. Kendini de gönderen var, pasaport başvurusu gibi ama... Herkes bulunduğu yerden bana bir fotoğraf gönderiyor. Kim nerede? Radyo nereye kadar gelmiş? Sevgili dinleyenler, radyo nereye kadar gelmiş? 0536-901-8902 0536-901-8902

Mahalleye çağır, gelsin mahallede anlatsın demiş efendim. Evet öyle, yüz yüze diyor. Evet, dişlenmiş mısır, yanında tuz, yanında sarıyer kola, önde tablet ve ben açığım. Thank you very much. Yine evde PC başında. Hadi bakalım.

Mina Hanım göndermiş yolda, değil mi? Evet. Yavuz Bey göndermiş. Menemen istasyon. Neresi ki burası? Menemen istasyon. Ha, onu da gördüm. Yolda yürürken. Bravo. Durmuş Ali göndermiş. Bodrum'dan selam. Merhaba Durmuş Ali. Arabada maç çıkışı. Güzel. Hadi bakalım. Bahçeşehir Esenyurt Avcılar Sapağı'ndan göndermiş.

Nesrin Hanım balkondan. Merhaba Nesrin Hanım. Betül evden. Peki. İsviçre'den selamlar. Merhaba. Ne var burada? Havuzun önünden göndermiş. İsviçre'de havuzun önünden. Vay be. Hem İsviçre hem havuz falan filan. Yusuf göndermiş. Kitap okurken seni dinliyorum. Kitapta sonlardayım. Ankara'dan Yusuf. İyi geceler. İyi geceler efendim. Aslan bakayım neredeymiş. Florida Amerika. Selamlar. Bakayım. Onlar nasıl bulutlar öyle ya? Merhaba Aslan Hanım. Rıfkım'la ofiste dinliyoruz. Maltepe. Rıfkı'yla ofiste. Aa, Rıfkı'ya bak. Ne ofisi bu efendim? Şimdi gece ofisteyim deyince şey oluyor mu böyle, uygunsuz iş yapıyormuş gibi müdahale müdahale değil, davranıyorlar mı size de? Hani beni arıyorlar mesela, adam gece 3'te aramış beni mesela. Gece 3'te araması sorun değil mesela. Neredesin? Ofisteyim diyorum. Bu saatte ne yapıyorsun ya? Bu saatte ne yapıyorsun diyor. Yarınki sevkiyatları ayarlıyorum. Saatte ne yapıyorsun deyince. Oluyor mu size de öyle? Ne ofisi bu?

0: Bursa'dan selamlar. Bilgisayar başında seni dinliyorum. İyi geceler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Servis bitti. Bursa'dan selam. Merhaba. Selam ederim. Evde televizyondan. Merhaba Zeynep. Kahramanmaraş. Merhaba Yasemin. Radyodan. Merhaba. Selam. Evet, ufaktan bitiriyorum sevgili dinleyenler. Mevzu biter, ben gider. Ha burası Alem FM, ha ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Her yerde Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, orası burası aklınıza neresi geliyorsa. Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni sevgili dinleyenlerim. Radyonuz Alem FM her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Önce saat 16'da Serdar Trafik'te. Sonra gece 10'da Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu. Ah.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem.